Bernardo Pasquini'nin Santa Agnese adlı oratoryosunu solistler ve Domen Marinčić yönetimindeki Radovlitsa Festival Barok Orkestrası'nın 11 Ağustos 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Domenico Scarlatti'nin klavyeli çalgılar için kaleme aldığı 555 sonattan seçkiler var sırada.

Amerikalı piyanist Claire Huans'ı, barok dönem bestecisi Domenico Scarlatti'ye ait sonatlardan seçkiler seslendirdi. Yine Domenico Scarlatti'nin klavyeli çalgılar için 430 katalog numaralı re majör sonatıyla devam ediyoruz. Timothy Kaye'nin düzenlemesiyle Guitar Track topluluğu yorumluyor.

Domenico Scarlatti'nin 430 katalog numaralı re majör sonatını Gator Track topluluğu seslendirdi. Grubun kurucusu ve üyesi olan Timothy Kaye'nin düzenlemesiyle dinledik. Programımızın bu bölümü Girolamo Frescobaldi'nin 1634 tarihli eserler dizisinden bir parçayla sona eriyor.

Roland Wilson yönetimindeki Musica Fiata Köln topluluğu, Girolamo Frescobaldi'nin 1634 yılında yayınlanan eserler dizisinden bir parça seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. 18. yüzyılın Alman bestecilerinden Johann Adolf Hesse'nin Re majör Ork Konçertosunu ve Alexander Borodin'in üzerinde 10 yıldan fazla çalışmasına rağmen tamamlayamadan hayata veda ettiği Prens Igor operasının uvertürü.

vermeyi tercih ettiği Orkestra için Konçerto başlıklı eserini Kay Bauman yönetimindeki İsviçre Ulusal Gençlik Orkestrası seslendiriyor.

Kai Bauman yönetimindeki İsviçre Ulusal Gençlik Orkestrası, Béla Bartók'un orkestra için konçertosunu seslendirdi. Robert Schumann'ın ünlü Alman şair Heinrich Heine'nin şiirleri üzerine 1840 yılında bestelediği Opus 24 şarkı zinciriyle devam ediyoruz.

Robert Schumann'ın 1840 tarihli Opus 24 şarkı zincirini tenor Jan van Elsecker ve piyanist Claire Chevalier'den dinlediniz. 20. yüzyıl sonlarına kadar keşfedilmemiş barok dönem bestecisi Nicola Matteis'in Aşk başlıklı yapıtı var sırada.

Barok dönem bestecisi Nicola Matteis'in Aşk adlı eserini barok kemanda Elizabeth Wolfish ve orkta Linda Kent'ten dinlediniz. Claude Debussy'nin Mübarek Damozel adlı kantatının Nina Cole'a ait solo obua ve piyano transkripsiyonuyla devam ediyoruz.

Claude Debussy'nin Mübarek Damozel adlı kantatını oboada Roger Cole ve piyanoda Linda Lee Thomas'ın yorumuyla dinlediniz. 1968 doğumlu Slovak besteci Mirko Krajcin'in 2007 tarihli Don Juan balesinden 4 dans bölümü var sırada.

Mirko Kreitzi'nin 2007 tarihli Don Juan Balesi'nden 4 dans bölümünü bestecinin yönettiği Slovak Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Wolfgang Amadeus Mozart'ın solo piyano için Köhel 475 Do minör fantezisiyle devam ediyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 475 Dominör Fantezisini piyanist Juho Pohjonen yorumladı. 18. yüzyılın Alman bestecisi Johann Adolf Hesse'nin 1743 yılında yayınlanan Re majör Ork Konçertosu var sırada. Solist Wolfgang Brunner.

Johann Adolf Hesse'nin 1743 tarihli Re majör Ork Konçertosunu solist Wolfgang Brunner ve Salzburger Hofmusik topluluğundan dinledik. Laudate Dominum başlıklı anonim Fransız ezgisiyle devam ediyoruz. Dialogos ve Sequentia toplulukları seslendiriyor.

Laudate Dominum başlıklı anonim Fransız ezgisini Dialogos ve Sequentia topluluklarından dinlediniz. Amerikalı kadın besteci Amy Beach'in piyano için 1892 tarihli Opus 15 4 eskiz serisinden 3 numaralı parçanın cello ve piyano düzenlemesi var sırada.

Amy Beach'in Opus 15 4 Eskiz serisinden 3 numaralı parçayı cello'da Sterling Elliott ve piyano'da Richard Adley'nin yorumuyla dinledik. Programımızı Alexander Borodin'le noktalıyoruz. Bestecinin Prince Igor operasının uvertürünü BBC Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

0: Alexander Borodin'in Prens Igor adlı operasının uvertürünü Gian Andrea Noseda yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşananları koltuk kavgası olarak nitelendirdi. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vuruyorlar dedi. Erdoğan, CHP'yi sağlıksız bir ruh halinin esir aldığını vurguladı. Yaşananlar ana muhalefetin iç meselesi, bizi ilgilendirmiyor ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Sarı, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla taraflar arası iletişimi sağlayacak bir diyalog heyetinin oluşturulacağını da söyledi. Diyalog, arınmayacağımız anlamına gelmez diye ekledi. Özgür Özel, CHP'den ayrılanlarla yeni parti kurulacağı iddiasına ilişkin konuştu. İkinci bir partiyi hazır etmek lazım olabilir ama CHP'yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir başlangıcımız yok dedi. Özel, CHP'de olağanüstü kurultay için delegeden imza toplama sürecine de değindi. Kurultay yapabilmek için tüm yolları deneyeceğiz ifadesini kullandı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yürütülen rüşvet almak ve siyasi partiler kanununa muhalefet soruşturmalarında yetkisizlik kararı verildi. Dosyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret edecek olan Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile bugün Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Güney Kore'ye gidecek. Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer alacak. Washington Tahran altındaki müzakere bilmecesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer silah geliştirmemeyi kabul ettiğini öne sürdü. Trump, İran'ın dini lideri Müştemah Hamene'in de müzakerelerin içinde yer aldığını belirtti, görüşebileceklerinin sinyalini verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise iki tarafında güncellenen metinleri incelediğini açıkladı. Amerikalılarla iletişimimiz kesilmedi ancak müzakerelerde hiçbir ilerleme kaydedilmedi dedi. Ankara'da NATO zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yenilenen Etimesgut Askeri Havalimanı'nın 15 Haziran'da açılacağını

duyurdu. Zirve dolayısıyla ÖSYM'de de sınav takvimi güncellendi. ABD Başkanı Donald Trump Temmuz'da Ankara'ya geliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesine katılacağını duyurdu. Rubio, Ankara zirvesinin ittifakın en önemli zirvesi olacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okul saldırılarının nedenlerini araştıran komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun dünkü toplantısında akademisyenler sunum yaptı. Akademisyenler, çocukların dijital ortamda karşılaştığı riskler, okul güvenliği ve önleyici tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Dayanışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Sıfır Atık Festivali bugün başlıyor. Atatürk Havalimanı'ndaki festivalde geri dönüşümden enerji verimliliğine kadar birçok konu ele alınacak. Haberleri sunduk.

0: Radyo 3.
1: Radyo 3 Gün Işığı. Hazırlayan Naz Gündoğdu.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Thomas Arne'ın 8 numaralı sol minor orkestra için uvertürünü dinlediniz. Christopher Hogwood yönetimindeki Berlin Eski Müzik Akademisi Orkestrası seslendirdi.

William Boyce'un bir numaralı si bemol majör senfonisinden bölümler dinlediniz. Christopher Hogwood yönetimindeki Berlin Eski Müzik Akademisi Orkestrası seslendirdi.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 299 sayılı Do majör flüt, arp ve orkestra için konçertosundan bölümler sunduk. Orpheus Oda Orkestrası seslendirdi. Solistler Susan Palma ve Nancy Allen'dı.

Louis Spohr'un 10 numaralı Mi bemol majör senfonisinden bölümler dinlediniz. Howard Shelley yönetimindeki Della Svizzera Italiana Orkestrası seslendirdi.

Emanuel Chabrier'in Pastoral Suite'inden bölümler sunduk. Neyme Yarvi yönetimindeki Swiss Romand Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

0: odadan ezgiler.
1: Günaydın sevgili Radyo 3 dinleyenleri. TRT Radyo 3'te Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Odadan Ezgiler programıyla sizlerleyiz. Ben Taner Efe Çatı. Sadece oda müziklerine yer verdiğimiz bir saat sürecek olan programımızda siz değerli dinleyenlerimize oda müziğinin büyülü dünyasında çıkacağınız müzikal yolculukta keyifli dakikalar diliyoruz. Bu programımızda oda müziği türündeki eserlerine yer verdiğimiz sanatçımız Luigi Mercy.
2: Radyo 3.
1: Barok dönemin en önemli bestecilerinden ve nefesli çalgı icracılarından biri olan Luigi Mercy, 1695 yılında Fransız ve İngiliz kökenli bir ailenin çocuğu olarak İngiltere'de dünyaya gelir. Dönemin müzikal ortamında yetişen sanatçı, flüt, blok flüt ve fagot gibi nefesli çalgılarda ustalık kazanır. Kariyerinin başlangıcında 1717'den 1719'a kadar James Bridges, Carnarvon Kontu ve Chandos Dükü'nün hizmetinde yer alır. Burada Georg Friedrich Händel'in orkestrasında yer alır ve dönemin önde gelen müzisyenleriyle etkileşimde bulunur. Bu dönem Mercy'nin hem icracı hem de besteci kimliğini şekillendiren temel tecrübeleri arasında sayılmaktadır. Sanatçının Opus 1, 1 numaralı sol majör flüt sonatını dinliyoruz. Eseri La Stagione Armonica Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Luigi Mercier'in Opus 1, 1 numaralı Sol Majör Flüt Sonatını dinlediniz. Eseri La Stagione Armonica Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Luigi Mercier'in bestecilik kariyeri Londra'nın canlı ve hareketli sahnelerinde ivme kazanır. John Walsh tarafından yayımlanan 4 kitaplık sonat serisi, sanatçının barok oda müziğine katkısını ortaya koyar. Opus 1 ve Opus 2 koleksiyonlarında flüt ve sürekli bas için 6'şar sonat besteleyen Mercier, Opus 3 ile fagot ve violonsel için sonatlar sunmaktadır. Bu eserler teknik zorlukları, melodik zenginliği ve ifade derinliğiyle dikkat çekmekte, dönemin çalgı tekniklerini ileriye taşımaktadır. Mercier, İtalyan melodik çizgilerini İngiliz ve Fransız etkileriyle harmanlayarak geçiş dönemi üslubuna özgü bir sentez yaratır. Bestecinin eserleri hem icra hem de pedagojik açıdan değer taşır. Sanatçının Opus 1 2 numaralı Re minör flüt sonatını dinliyoruz. Eseri La Stagione Armonica Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Luigi Mercier'in Opus 1 2 numaralı re minör flüt sonatını dinlediniz. Eseri La Stagione Armonica Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. 1730 yılında Anne Hampshire'la evlenen Luigi Mercier, Covent Garden'a yerleşerek Londra'daki müzik hayatına devam eder. Bu dönemde Thomas Stainsby ile işbirliği yaparak blok flütün travers flüt yükselişi karşısındaki gerilemesini önlemeye çalışır. Stainsby'nin enstrüman yapımcılığıyla birleşen Mercier'in çabaları, dönemin çalgı kültüründe önemli bir yenilik girişimi olarak değerlendirilmektedir. Sanatçı hem besteleri hem de performanslarıyla nefesli çalgılar repertuarını genişletir ve oda müziğinin popülerleşmesine katkıda bulunur. Bu yıllar Mercier'in profesyonel olgunluğunun zirvesini temsil eder. Sanatçının Opus 1 3 numaralı sol minör flüt sonatını dinliyoruz. Eseri La Stagione Armonica Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Luigi Mercier'in Opus 1 3 numaralı sol minör flüt sonatını dinlediniz. Eseri La Stagione Armonica Oda Müziği Topluluğu

0: Bu seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Luigi Mercier'in kariyerinde Bristol ve Bath gibi şehirler önemli rol oynamaktadır. 1752'de Bristol Hotwells'ta tören yöneticisi olarak görev yapan sanatçı, daha sonra Bath şehrine taşınır. Bu dönemlerde hem çeşitli performanslar sergiler hem de yerel müzikal çevrelerle etkileşimde bulunur. Bestecinin eserleri Londra'nın ötesinde de tanınır ve barok müziğin İngiliz varyantının gelişimine katkı sunar. Akademik literatürde Mercier genellikle az tanınmış ancak etkili bir figür olarak ele alınmakta, eserlerinin tarihsel performans pratikleri açısından değeri vurgulanmaktadır. Sanatçının Opus 1 4 numaralı Re minör flüt sonatını dinliyoruz. Eseri La Stagione Armonica Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Luigi Mercier'in Opus 1 4 numaralı Re minör flüt sonatını dinlediniz. Eseri La Stagione Armonica Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Luigi Mercier'in yaşamı 18. yüzyıl İngiliz müzik tarihinin sosyo-kültürel dinamiklerini yansıtmaktadır. Fransız-İngiliz kökenli bir müzisyen olarak Avrupa ile Britanya arasındaki kültürel köprülerden birini oluşturmakta ve dönemin entelektüel ağlarını işaret etmektedir. Bestelerinde görülen teknik yenilikler ve ifade

zenginliği, baroktan klasik döneme geçişin habercisi niteliğindedir. Mercy sadece besteci değil, aynı zamanda pedagog ve usta bir icracı olarak çok yönlü bir sanatçı profili çizmektedir. Sanatçının Opus 1 5 numaralı Do majör flüt sonatını dinliyoruz. Eseri La Stagione Armonica Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Luigi Mercier'in Opus 1 5 numaralı Do majör flüt sonatını dinlediniz. Eseri La Stagione Armonica Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Hayatının son yıllarını Hereford'da geçiren Mercier, 1768 yılında burada vefat eder ve St. Owen mezarlığına defnedilir. Besteci geride bıraktığı sonatlarla barok nefesli çalgılar literatüründe kalıcı bir iz bırakır. Sanatçı, dönemin büyük ustaları arasında parlamasa da oda müziğinin gelişiminde ve nefesli çalgıların evriminde sessiz ancak anlamlı bir rol oynamış, barok müziğin çeşitliliğine katkı sağlayan akademik bir figür olarak tarihteki yerini almıştır. Günümüzde eserleri orijinal dönem üslubuna sadık kalarak yeniden keşfedilmekte ve profesyonel kayıtlarda seslendirilmektedir. Sevgili Odadan Ezgiler dinleyenleri, bu programımızda size son olarak Luigi Mercier'in Opus 1 6 numaralı Fa majör flüt sonatını dinletiyoruz. Eseri La Stagione Armonica Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

0: Luigi Mercier'in Opus 1 6 numaralı Fa majör flüt sonatını dinlediniz. Eseri La Stagione Armonica Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Taner Efe Çatı. Teknik yapımda Ufuk Bakır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ama dans eden melodiler durmak bilmiyor. Yeter ki duymaya çalışın odadaki ezgileri. Notaların armonisi hiç bitmiyor. Müzik dolu günler diliyoruz. Haftaya Perşembe aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Bu sabah modern bir konser salonundayız. Sahnede yüzlerce müzisyen, önlerinde notalar ve tam ortalarında elindeki bagetle sessizce bekleyen, tüm gözlerin üzerinde toplandığı kişi var. Orkestra şefi.

Paavo Järvi'ye göre provalarda öğretmen, konserlerde yorumcu olan maestro'nun varlık nedeni, klasik müziğe aşina olmayanlar tarafından sık sık sorgulanır. Bu anlamda sanatı en az anlaşılan müzisyenlerdir orkestra şefleri. Oysa onlar bizi bestecinin dünyasına yakınlaştıran, bir bakıma zamanı büken, müzikal hiyerarşinin taçsız krallarıdır. Bu kralların tahtları olan şef podyumuna nasıl ve ne zaman çıktıklarını, ilk orkestra şeflerinin kimler olduğunu merak ediyorsanız, şimdi radyonuzun sesini biraz daha açın. Müzikli zaman makinemize binelim ve 17. yüzyılın son yıllarına doğru yola çıkalım. İlk durağımız 8 Ocak 1687 Paris. Foyan Kilisesi'ndeyiz. Kral 14. Louis'nin geçirdiği bir ameliyatın ardından iyileşmesini kutlamak amacıyla bir şükran ayini düzenlenmiş. Kraliyet bestecisi Lully, Te Deum'unu yaklaşık 150 kişilik bir koro ve orkestrayla icra etmek üzere. Kış soğuğunun yüzlerce mum aleviyle kırıldığı kilisede müzisyenlerin ipek ceketleri ve koristlerin cübbeleri loş ışıkta göz kamaştıran parıltılar yayıyor. Müzisyen topluluğunun önünde ayakta duran Jean-Baptiste Lully'nin başında dönemin modasına uygun şekilde omuzlarına kadar dökülen görkemli, pudralı bir peruka var. Gümüş işlemeli lacivert saray ceketi ve dansçı olduğunu hatırlatan yüksek ökçeli ayakkabılarıyla son derece şık. Sağ elinde tuttuğu ucu gümüş kaplı ağır ahşap asasını sıkıca kavramış durumda. Sol elini kaldırıp kilisedeki konuşmaları bıçak gibi kesiyor. Asasını tutkuyla havaya kaldırıyor. Mermer zemine inecek ilk vuruş, kralın şerefine yankılanacak görkemli Te Deum'u başlatacak. Lully bu vuruşun ölümünü hazırladığından henüz haberdar değil.

Lully eserin coşkusuna ve temposuna kendini kaptırmışken, o dönem orkestrayı bir arada tutmak için kendisi gibi diğer bestecilerin de kullandığı asayı ayak baş parmağına saplamış, konseri durdurmamış, muhtemelen acısını gizleyerek eseri tamamlamıştı. Ancak sonraki günlerde ayağındaki yara hızla enfeksiyon kaptı ve apseden dönen kangren tüm bacağını sardı. Tutkulu bir dansçı olan Lully, bacağının kesilmesine izin vermeyince bu trajik kaza konserden yaklaşık 2,5 ay sonra ölümüne neden oldu.

Orkestra şefliği tarihinin bu en trajik kazasından önce, yani barok dönemde yere vurulan asalardan önce, birlikte müzik yapan topluluklara yön verme konusunda ulaşılan en eski bilgiler, Antik Mısır ve Antik Yunan'da kironomi adı verilen bir yönteme işaret ediyor. İlk liderler, melodik çizgilerin hareketini koreografik el işaretleri kullanarak kontrol ederlermiş.

Orta Çağ'a geldiğimizde kiliselerde söylenen müziklerin korodan bir üye tarafından yönetildiğini görüyoruz. Bu kişi müziğin hem ritmik hem de melodik yapısına yön veriyor. Elin farklı bölümlerinin farklı notalara karşılık geldiği Guido'nun eli adı verilen bir metot geliştirmişler.

Müzik çok sesli olduğunda korobaşı ya elinde bir değnek tutar ya da rulo yapılmış bir kağıt parçası kullanırmış. Kolun aşağı doğru hareketinin ölçünün ilk vuruşuyla yani güçlü vuruşla ilişkilendirilmesi de bu dönemde başlamış.

Barok döneme geldiğimizde bugünkü anlamda bağımsız bir şef hala yok. Orkestrayı ya klavsende oturan besteci ya da baş kemancı yönetiyor. Şeflik estetik bir sanattan ziyade kalabalıklaşan orkestraları bir arada tutmak için doğmuş bir trafik polisliği. 1632-1687 yılları arasında yaşayan Jean-Baptiste Lully, orkestranın önünde durup elindeki ahşap asayı yere vurarak tempo veren ilk şef figürlerinden biri.

Orkestra müziğinin mutlak hakimi ve karizmatik yıldızı maestroların izini sürdüğümüz zaman yolculuğunda şimdiki durağımız 18. yüzyıl, yani klasik dönemdeyiz. Bu yıllarda da müzik topluluğunun yönetme görevini kendileri de çalmaya devam ederken

kol ve vücut hareketleriyle, hatta ayak vurarak baş kemancının ve klavsencinin üstlendiğini görüyoruz. Klavsende genellikle besteci oturuyor. Eserin icrasında istediği detayları çalarken örnek olarak orkestraya liderlik ediyor. Neyse ki o dönemde normal görülen ama aslında hiç de müzikal olmayan, duyulabilir şekilde ayakla tempo tutma pratiği 19. yüzyılın ortalarında ortadan kalkacak. Klavyeden veya birinci keman sandalyesinden şeflik yapma geleneği günümüzde de varlığını sürdürmekte.

Beethoven'ın ardından Schumann, Brahms ve Tchaikovsky gibi romantik dönem bestecileriyle birlikte müzik önemli ölçüde daha karmaşık hale geldi. Üstelik daha geniş ve çeşitli kadrolar için yazılmaya başladı. Bu müziği baş kemancı sandalyesinden veya klavyeden yönetmek giderek imkansızlaşıyordu. Teknik detaylar, üslup ve stil bakımından daha fazla karar alınması gerekiyordu. Örneğin rubato unsuru cazip bir yenilikti. Ancak bu esnekliğin nasıl yapılacağına tek bir kişinin karar vermesi ve orkestrayı yönlendirmesi gerekiyordu. Aslında böylece giderek müziğin yorumlanması gerektiği fikri yerleşti. Görünür ve açıkça yetki sahibi bir figürün, yani şefin varlığı artık büyük bir gereklilikti. Ancak şeflerin konser platformunda orkestranın önünde arkaları seyirciye dönük olarak yerleşmeleri biraz zaman aldı. Çünkü bu şekilde durmak kaba bir davranış olarak kabul ediliyordu. 1870'lere kadar şefler orkestranın ön sırasında oturarak yüzleri seyirciye dönük bir şekilde yönettiler.

Louis Spohr ve Karl Maria von Weber, 19. yüzyılın başlarında orkestra şefliğinin modern ve bağımsız bir sanata dönüşmesinde en kritik adımları atan iki öncü figür olurlar. Spohr, 1820'de Londra'da rulo kağıtlar veya keman yayları yerine ahşap batonu yani şef bagetini ilk kez kullanarak şefin orkestra önündeki görsel otoritesini kalıcı hale getirir. Eş zamanlı olarak Weber de opera şefliği sırasında sahne, dekor, şarkıcılar ve orkestra arasındaki sanatsal bütünlüğü sağlayan ilk modern müzik direktörü vizyonunu ortaya koyar. Onlarla beraber eserin bir yorum gerektirdiği fikri iyice yerleşir. Şef, yüzü orkestraya dönük, tamamen müziğin ruhuna ve teknik detaylarına odaklanan merkezi bir lider figür olarak podyumda yer almaya başlar. Ardından Felix Mendelssohn Leipzig'de bageti eline alır. 1835'ten itibaren Gewandhaus Orkestrası'nın şefi olur. İskoç Senfonisi ve Mi Minör Keman Konçertosu, Schumann'ın senfonileri ve Schubert'in Büyük Do Majör Senfonisi'nin premierlerini yönetir. Leipzig Gewandhaus Orkestrası'nı dünyanın ilk disiplinli, kurumsal modern orkestrasına dönüştürür. Şöyle demiştir Mendelssohn, "Ben size sadece tempoyu göstermeyeceğim, eserin ruhunu ve nüanslarını ellerimle çizeceğim."

edeceğim. Bugün podyumda gördüğümüz şef otoritesini, zarif ama net el hareketlerini ve titiz prova tekniklerini Mendelssohn standartlaştırmıştır. Maestro artık

Mendelssohn'un İskoç başlıklı 3. senfonisi provalarının ardından dinlediğimiz bölümde Göteborg Senfoni Orkestrası'nı Gustavo Dudamel yönetiyordu. Spohr, Weber ve Mendelssohn'un attığı temellerin ardından şefliği kelimenin tam anlamıyla bir virtüözlük ve büyü akademisine dönüştüren, felsefi bir sanat haline getiren dev isimler arasından Franz Liszt, Berlin ve Weimar'daki çalışmalarıyla şefin elindeki batonun müziğin rengini, ruhunu ve duygusunu aktaran bir araç olması gerektiğini savunmaya devam etti. Kollarını ve bedenini müziğin ifadesine göre esneterek, bugün modern şeflikte jest cömertliği dediğimiz coşkulu, görsel ve duygusal ifade akışını başlattı. Dönemin çağdaş ve çalınamaz denilen modern eserlerine, örneğin Wagner'in operalarına hamilik yaptı. Şimdi gelin, 28 Ağustos 1850 gününe gidelim. Weimar'da Saray Tiyatrosu'nun önündeyiz. Goethe ve Schiller'in ruhunu taşıyan Weimar sokaklarında serin bir yaz meltemi esiyor. Tiyatro binasının kapısında hummalı bir kalabalık var. Bugün Richard Wagner'in yeni operası Lohengrin'in dünya premieri gerçekleştirilecek. Orkestrayı büyük virtüöz ve vizyoner besteci Franz Liszt yönetecek. Binaya girdiğimizde bizi ahşap kaplamaların ağırlıkta olduğu, locaların kadife perdelerle süslendiği, mum ve gaz lambalarının titrek ışığıyla aydınlanan, nispeten dar ve basık bir salon karşılıyor. Seyircilerin şık kıyafetlerinden yayılan parfüm, yanan bal mumu kokusuna karışıyor. Liszt omuzlarına dökülen saçlarıyla podyumda yerini alıyor. Salondaki fısıltılar kesiliyor. Liszt kollarını yavaşça kaldırıyor ve adeta cennetten süzülen Lohengrin prelüdünün ilk notaları duyuluyor. Maestro küçük el hareketleriyle orkestranın nüanslarını adeta bir ressam gibi boyuyor.

Wagner'in Lohengrin Operası prelüdünü dinledik. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Herbert von Karajan yönetiyordu. Hector Berlioz ve Richard Wagner, Liszt'in başlattığı yeni Alman ekolü vizyonunu teorik zirveye taşıdılar. Her ikisi de şeflik üzerine tarihteki ilk önemli kılavuz kitapları yazarak el ve kol tekniklerini kurallaştırdılar. Özellikle Wagner, Liszt'in podyumdaki esnekliğinden ilham alarak şefin eserin gizli anlamını ortaya çıkaran mistik bir yorumcu olduğunu savundu. Seyirciye arkasını dönüp tamamen müziğe odaklanma pratiğini kalıcı hale getirdi. Lohengrin'in premierini dinledikten sonra hayatını tamamen müziğe adamaya karar veren, Leipzig'te Wagner ve Liszt'in tedrisatından geçen Hans von Bülow, tarihin ilk uzman profesyonel şefi olarak kabul edilir. Bunun nedeni, besteci kimliği olmayan, sadece şeflik sanatına odaklanmış ilk virtüöz olmasıdır. Kolektif disiplini en üst seviyeye çıkaran ve ezberden yönetme geleneğini başlatan kişi de Bülow'dur. Bülow, Wagner'in müziğini savunmanın yanı sıra Brahms ve Tchaikovsky'nin müziğinin de destekçisidir.

Tchaikovsky'nin 5. senfonisinden dinlediğimiz bölümde Leipzig Gewandhaus Orkestrası'nı Kurt Mazur yönetiyordu. Gustav Mahler ve Richard Strauss, 19. yüzyılın sonuyla 20. yüzyılın başı arasında köprü kuran iki dahi besteci şeftir. Modern orkestraların devasa boyutlara ulaşmasıyla şeflik tekniklerini en üst seviyeye taşımışlardır. Ancak bu iki isim podyumun iki zıt kutbunu temsil ederek orkestra şefliğinin sınırlarını bambaşka felsefelerle genişletti. Mahler, podyumda volkanik, talepkar ve adeta fiziksel bir katarsis yaşayan, bedeniyle müziğin trajedisini söküp çıkaran dramatik bir figürdü. Elektrik akımına kapılmış gibi sıçrayan, saçlarını savuran vahşi jestleriyle dönemin karikatürlerine konu olması boşuna değildi. Viyana Operası'nda sergilediği tutkulu mükemmeliyetçiliğiyle gelenek baştan savmacılıktır diyerek eski alışkanlıkları yıkan Mahler, salon ışıklarını karartıp geç gelen seyirciyi içeri almayacak kadar disiplinli bir tiyatro yönetmeniydi. Strauss ise bu hararetin tam karşısında soğukkanlılığın ve mutlak minimalizmin sembolü olarak duruyordu. Devasa orkestrasyonlarına tezat şekilde sol elini yelek cebine atıp tüm orkestrayı sadece sağ elindeki bagetin küçük bilek hareketleriyle ve gözlerinin gücüyle yönetirdi. Onun bu analitik rasyonel tarzı genç şefler için kaleme aldığı 10 altın kural listesinde açıkça vücut buluyordu. Listenin başında yer alan "Podyumda asla terlemeyin, sadece seyirci ısınmalı" ve "Bakır üflemelilere asla dönüp bakmayın, yoksa daha da yüksek çalarlar" maddeleri şefliğe yaklaşımını ironik şekilde ortaya koyuyordu.

Şef imajının ve öneminin asıl dramatik gelişimi, uluslararası konser dünyasının büyümesi, plak endüstrisinin gelişmesi ve seyahat etmenin kolaylaşması sayesinde olmuştur. Bu anlamda maestroluk bir 20. yüzyıl fenomenidir. Yüzyılın ilk yarısında podyum iki dev şefin estetik savaşına sahne olur. Arturo Toscanini ve Wilhelm Furtwängler.

hassasiyeti ve tavizsiz disipliniyle modern, objektif şeflik ekolünün ve gelişmekte olan plak endüstrisinin ilk küresel süperstarıdır. Stüdyo kayıtlarının gerektirdiği netliği kusursuzca sunan Toscanini'nin aksine, Furtwängler, müziği anda, sahnede doğan, metafizik ve sübjektif bir olgu olarak görür. Furtwängler'in felsefi, esnek tempolu ve doğaçlama hissi uyandıran romantik yaklaşımı, plağın statik doğasına bir başkaldırı gibidir.

Yüzyılın ikinci yarısına geldiğimizde teknoloji ve karizmanın podyumda tamamen birleştiğini görürüz. Herbert von Karajan, Berlin Filarmoni'nin başında mükemmeliyetçi, pürüzsüz ve lüks bir tını inşa ederken, kayıt endüstrisinin imkanlarını sonuna kadar kullanan, hatta endüstriyi adeta bizzat yönlendiren bir imparatora dönüşür. Atlantik'in diğer yakasında Leonard Bernstein, şef podyumunu elitist bir kale olmaktan çıkarıp kitlelerle buluşturur. Bernstein'in dans edercesine hareketli ve coşkulu tarzı, televizyonun altın çağında şefliği görsel bir şölene dönüştürür.

20. yüzyıl şefliği teknik ve teknolojik olarak zirveye taşısa da podyumdaki karizmatik otorite figürü tamamen erkek egemen bir kale olarak karşımızdadır. Ancak yüzyılın son çeyreğine doğru bu aşılması imkansız görülen kalenin duvarlarında ilk büyük gedikler açılmaya başlar. Kadın şeflerin podyuma çıkışıyla birlikte ataerkil maestro miti de ilk yapısal kırılmasını yaşar. Antonia Brico gibi öncülerin onlarca yıl süren mücadelesinin ardından podyumdaki erkek egemenliği, Marin Alship'ın Amerika'nın en köklü topluluklarından Baltimore Senfoni Orkestrası'nın ilk kadın müzik direktörü olmasıyla kurumsal anlamda da yıkılır.

Dvorak'ın 8. senfonisinden dinlediğimiz bölümde Baltimore Senfoni Orkestrası'nı Marin Alship yönetiyordu. Alship'ı takip eden Emanuele Haim, Susanna Melki, Joan Faletta, Alondra Della Parra ve Mirga Graginita Tila gibi isimler müziğin tüm dallarında olduğu gibi şef podyumunu da erkeklerle paylaşmanın yarattığı zenginliği gözler önüne sererek klasik müzik dünyasındaki yerleşik algıları kökten değiştirdiler. Bu sabah asalardan rulo kağıtlara, ellerin krinonomik hareketlerinden Liszt'in coşkulu jestlerine, Furtwängler'in felsefi yaklaşımından günümüzün yıldız maestro ve maestralarına uzanan zaman yolculuğumuz bize şunu gösterdi. Orkestra şefi her dönemde dinleyiciyle besteci arasında köprü kuran büyüleyici bir lider olmuştur.

Podyumdaki konsantrasyon ve karizma bizi büyülemeye devam edecektir. Müzikli zaman yolculuğumuz bu sabah da böylece sona eriyor. Geçmiş programları TRT Dinle uygulamasındaki podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Gelecek Perşembe saat 10'da yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.

TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Yaylı Çalgılar Dünyası. Hazırlayan ve sunan Beste Tıknaz Modil.
1: Merhaba değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri. Yaylı Çalgılar Dünyası'nın büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programın yapımında ve yayında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ile birlikte Yaylı Çalgılar Dünyası programında her perşembe saat 11'de TRT Radyo 3'te bir saat boyunca sizlerleyiz. Bugünkü programımızda dünyaca ünlü Fransız viyola sanatçısı Michel Akakos'u konuşacağız ve kayıtlarını dinleyeceğiz. Atina doğumlu Michel Akakos, 13 yaşında babası Christos Michel Akakos ile viyola çalışmaya başladı ve ardından Paris Konservatuarı'nda Colette Leguin ve Joseph Calvet ile çalıştı. 1977'de viyola dalında birincilik ödülüyle mezun oldu ve bir yıl sonra 1978'de öğretmenlik sertifikasını aldı. 1979-1984 yıllarında Fransa Ulusal Orkestrası ve 1981'den 1993'e kadar Jean Gros ve Charles Frey ile birlikte Paris Yaylı Triosu'nda yer aldı. Michel Akakos düzenli olarak Fransız ve yabancı orkestralarla sahne almakta ve özellikle piyanist Martin Gagnepain ile resitaller vermektedir. Gagnepain ile birlikte birçok albümde kaydetmiştir. Oda müziği ortakları arasında Roland Dogrel, Patrice Fontarazzo, Jean-Jacques Cantorov, Gerard Jerry, Regis Pasquar, Jean-Marc Philippe, Gerard Poulet, Vladimir Mendelssohn, Isabella Moretti, Philippe Bernald, Michel Arignon, Pascal Demonion, Manfred ve Paris Dörtlüsü gibi isimler yer almaktadır. Müziğin her türüne ilgi duyan sanatçının tango, caz, roman müziği, geleneksel halk müziği konserlerine katıldığını görmek de alışılmadık bir durum değildir. 1991'den beri Paris Konservatuarı'nda ve Boulogne-Billancourt Konservatuarı'nda viyola profesörü olarak görev yapmaktadır. Bu faaliyetlerine ek olarak uluslararası akademilerde ve ustalık sınıfları kapsamında viyola ve oda müziği dersleri vermektedir ve şeflik yapmaktadır. Bu kapsamda Michel Akakos benim genel sanat yönetmenliğini yapmakta olduğum 5-12 Temmuz 2026 tarihlerinde İstanbul Şile'de gerçekleşecek 8. Uluslararası Bosphorus Müzik Akademisi'nde viyola hocalığı yapacak ve orkestrayı yöneterek yaz kampına katılacak tüm öğrenciler ile çalışacaktır. Şimdi dinleyicilerimizi daha fazla bekletmeden Erik Satie'nin ünlü Gnosyenler eserinden Lento başlıklı bölümü Michel Akakos ve Jacques Bertin yorumuyla dinleyeceğiz. Gnosyenler 19. yüzyılın sonlarında Fransız besteci Erik Satie tarafından bestelenmiş birkaç piyano eseridir. Eserler çoğunlukla serbest zamanlıdır, yani zaman işareti yoktur. Form, ritim ve akor yapısı açısından da oldukça deneyseldir. Form Satie tarafından icat edilmiştir. Ancak terim Satie'nin kullanımından çok önce Fransız edebiyatında mevcuttur. Şimdi viyolada Michel Akakos ve korada Jacques Bertin yorumu ile Erik Satie'nin Gnosyenler eserinden birinci bölümünü dinliyoruz.

Michel Michalakakos ve Jack Burton yorumuyla Erik Satie'nin Gnosiyenler eserinden birinci bölümü dinledik. Yel Çalgılar Dünyası programında bugün dünyaca ünlü Fransız viyola sanatçısı Michel Michalakakos'un kayıtlarını dinliyoruz. Ben Michel Michalakakos ile yaklaşık 15 yıl önce Japonya'da beraber ders verdiğimiz ve konserler gerçekleştirdiğimiz Chichibu Festivali'nde tanıştım. Dostluğumuz o zamandan beri devam etmekte. Az önce de duyduğunuz gibi son derece koyu, tatlı ve gür bir viyola tonuna sahip muhteşem bir viyolacı. Buna ek olarak aynı ürettiği ses gibi sıcak ve samimi bir karaktere de sahip. Michel Michalakakos ile tanışmak isteyen genç müzisyenlerimizi 5-12 Temmuz tarihleri arasında Bosphorus Müzik Akademisi'ne bekliyoruz. İstanbul, Şile'de gerçekleşecek. Az önce dinlediğimiz kayıt müzik tarihi arşivi açısından da viyola ve kora enstrümanının bir arada kullanılmış olması dolayısıyla oldukça nadir rastlanan bir kayıttır. Belki de bir örneği daha mevcut değil. Şimdi az önce dinlemiş olduğumuz albümde yer alan Jack Burton'dan size birazcık bahsetmek istiyorum. 1955 Fransa doğumlu Fransız besteci, yazar, yapımcı ve film yapımcısıdır. Paris Sorbonne'da edebiyat ve sanat eğitimi aldıktan sonra Normandiya Manastırı'nda besteci ve koro şefi olarak çalışırken kora ile tanışmıştır. Kora için solo parçalar ve batı enstrümanlarıyla düetler bestelemeye başlamıştır. Kora çok aktif olmayan ve çok çalınmayan bir enstrüman olması sebebiyle pek çok sanatçıya ilham vermiş. Tınısı itibariyle bir gitar gibi, arp gibi oldukça şeffaf bir tınıya sahip olması dolayısıyla ruhani yazarlar, ressamlar, dansçılar, sanatçılarla işbirliği yaparak disiplinler arası performanslar tasarlayan Jack Burton bu enstrümanı yeniden gün yüzüne çıkarmıştır. 1997 yılında Jack Burton, Carl Arts yani California Sanat Enstitüsü'nde arp ve doğaçlama profesörü olan arp sanatçısı Susan Allen ile tanışır. Tanışmalarından Susan Allen'ın 2015'teki vefatına kadar geçen sürede düzenli olarak bir araya gelerek doğaçlama yaparlar ve performanslar sergilerler. Bu bağlamda beraber yayınlamış oldukları CD'leri bulunmaktadır. Jack Burton bir arada yaptığı çalışmalara daha sonra İspanyol koreograf Alicio Gomez ile devam etmiştir. İspanya, Bilbao'daki Bask Ülkesi Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakültesi'nde doğaçlama ve disiplinler arası yaratım üzerine seminerler vermiştir. Fransa ve İspanya'nın dışında Amerika'da da pek çok yerde kora enstrümanını tanıtmış ve bu bağlamda seminerler vermeye devam etmektedir. Şimdi bugün Yaylı Çalgılar Dünyası programının konuğu olan Michel Michalakakos ve az önce sizlere bahsetmiş olduğum Jack Burton yorumu ile Alto ve Kora albümünden iki bölüm daha dinleyelim. Metamorfozlar ve Bersöz.

Cora ve Viola albümünden Michel Akakos ve Jack Burton yorumuyla Metamorfoz ve Bersöz eserlerini dinledik. Bugün Yel Çalgılar Dünyası'nda dünyaca ünlü viola sanatçısı Michel Akakos'un kayıtlarını dinliyoruz. Ben Michel Akakos ile Japonya'da tanıştıktan sonra dostluğumuz öyle sıcak ve güzel bir şekilde devam etti ki kendisini hocalık yapmakta olduğum İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na davet etti. Bir hafta boyunca çok yoğun bir şekilde öğrencilerimiz ile solo repertuarlarının yanı sıra oda müziği ve ansambl çalışmaları da gerçekleştirdi. Ve içerisinde kendi düzenlemelerinin de yer aldığı bir konser programı ile hep beraber sahne aldık. Michel Akakos müzisyen bir aileden gelmekte. Babası Christoph Michael Akakos kendi döneminin en önemli viyolacılarından birisidir. Michel babasından miras olarak sadece müzikal yeteneğini değil, aynı zamanda muhteşem bir viyola da almıştır. Michel Akakos'un bugün günümüzde çok az sayıda bulunan viyolası, klasik formattaki viyolanın ilk atalarından sayılan bir Gaspar de Salo'dur. Dinlemiş olduğunuz kayıtlarda da bu Gaspar de Salo viyoloyu kullanmaktadır. Gaspar de Salo viyolalar yanılmıyorsam 1650'lerden itibaren var olan enstrümanlar. Son derece koyu ve güzel bir yapıya sahipler. Klasik bildiğimiz keman ve viyola yapısından bir tık farklı olarak vücut gövdesi itibariyle viyola damora daha yakınlar. Nasıl bir tesadüftür ki Michel Akakos'un dünya turnesine çıktığı bir dönemde Türkiye'de olduğu bir konserde ve benim de yer aldığım bir konserde tam konsere çıkmadan önce babasının vefatının haberini aldı ve o konserde seslendirmiş olduğu Max Bruch'un Kol Nidrei eserini babasına ithaf etti. Ben de o gün oradaydım ve gerçekten tüyler ürperten bir performanstı. Şimdi Michel Akakos'u başka bir yönünü size tanıştırmak istiyorum. Kendi döneminde yaşamış olan Fransız bestecilerin kendinden önceki ve sonraki tüm Fransız bestecilerin de eserlerine her zaman repertuarında yer vermiş, öğretirken kullanmış birisidir kendisi. Şimdi çok az bilinen bir Fransız besteciyi paylaşacağım sizinle. Charles-Louis Eugénie Coëlin. Coëlin Fransız besteci, öğretmen ve müzikologtu. Kendisinden önceki bir Fransız besteci olan Fauré'ye büyük hayranlık duymaktadır ve onun müziğini kendisine referans olarak almıştır. Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmiş, oralarda konferanslar vermiştir. Hollywood Bowl bestecilik ödülünü kazanmıştır. Amerika'da ve Avrupa'da eserleri sıklıkla çalınıyor olmakla beraber hak ettiği ünü aslında pek kazanmamış bir besteci olduğunu düşünüyorum. Bugün Yel Çalgılar Dünyası programında Charles-Louis Eugénie Coëlin'in viyola ve piyano için olan sonatını dinleyeceğiz az sonra sevgili dinleyiciler. Eser 4 bölümden oluşuyor. Andante, Scherzo, bir andante daha ve finale bölümleriyle. Opus 53, viyolada Michel Akakos ve piyanoda Martin Gagnepain yorumuyla dinliyoruz.

Coeli'nin Upsilüç Violo Piyano Sonatını Viola'da Michel Michel Akakos ve Piyano'da Michel Gagenpain yorumuyla dinledik. Michel Michel Akakos ile en yakın zamanda Paris'te gerçekleşmiş olan Uluslararası Viola Kongresi'nde bir aradaydık. Fransız Viola Derneği'nin kurulmasında çok önemli rol oynamış bir kişi olarak bu sene Paris'te gerçekleşen Viola Kongresi'nde de organizasyonda önemli rol almıştır. Michel Michel Akakos'u daha yakından tanımak isteyen genç müzisyenleri bu yaz Şile, İstanbul'da 5-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek 8. Uluslararası Bosphorus Müzik Akademisi'ne davet ediyoruz. Michel Michel Akakos burada ustalık çalışmalarının yanı sıra orkestra şefi olarak da tüm öğrencilerle çalışacaktır. Bosphorus Müzik Akademi her yaştan ve her seviyeden müzisyene açık. Michel ile Japonya'da gerçekleştirdiğimiz akademiye benzer bir formatta. Bu sene keman, viola, violonsel ve konturbasa ek olarak arp, piyano, flüt, oboa ve fagot da yer almakta. Müziğin bülletinlerinde seyahat ettiğimiz TRT İstanbul Radyosu yapımı Radyo 3 programı Yel Çalgılar Dünyası adlı bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programımızın yapımında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ile birlikte sizlere müzik dolu büyülü bir hafta dilerken Yaylı Çalgılar Dünyası programında haftaya Perşembe saat 11'de görüşmek üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine Nijer Cumhurbaşkanı ile devam edecek. Erdoğan, Nijerli mevkidaşı Abdurrahman Çiyani ile Ankara'da bir araya gelecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi, taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. İşsizlik oranı Nisan ayında %8,2 olarak gerçekleşti. Böylece işsizlikte tek hane serisi 36. aya taşındı. Türkiye Mayıs ayında 22,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da açıkladı. 22 Mayıs'ta 2 milyar 400 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek günlük ihracat rakamına ulaşıldı. Aselsan, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi ailesini yönetecek çelik kubbeyi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 271 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okul saldırılarının nedenlerini araştıran komisyon çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon toplantısında bu kez akademisyenler sunum yaptı. Araştırmalara göre her 5 çocuktan birinin siber zorbalığa maruz kaldığı belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ta etkili olan aşırı yağışla ilgili açıklamalarda bulundu. Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Bakan Çiftçi, "Devletimiz güçlü, yaraları en kısa sürede saracağız." dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili çalışmaları sürüyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl Yunanistan'da ele geçirilen 1055 sikkenin iade edildiğini söyledi. Nevşehir'de Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'nun açılışını yapan Ersoy, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğine vurgu yaptı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapay zeka uygulamalarının tarımsal üretimde verimi artırdığını söyledi. Bakan Yumaklı, Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen toplantının açılışında konuştu. Türkiye'nin yapay zeka teknolojisini tarıma entegre ettiğini belirtti. Biz değişimi izleyen değil, yöneten olacağız dedi. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini, Tahran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğine işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile iletişimin sürdüğünü ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakereler Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da devam etti. Dördüncü tur müzakerelerin ardından ortak açıklama geldi. Taraflar ateşkesin uygulanması konusunda mutabakata vardı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Moskova'dan nükleer silah tehdidi geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, toprak bütünlüğüne yönelik tehdit oluşması durumunda nükleer silah kullanabileceklerini belirtti, Rusya'yı kararlılığı konusunda sınamaya çalışmayın dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Rusya'nın giderek daha çaresiz hale geldiğini söyledi. Haberleri sunduk.

hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

Dünyanın öbür ucunda, öbür yarımkürede, kilometrelerce uzaktayız. Dili, kültürü, müziği, tarihi çok başka ama bir o kadar da bize yakın topraklarda. Güney Amerika. Mutluluğunu da, hüznünü de, savaşını da, dansını da coşkuyla yaşayan insanların kıtası. TRT Radyo 3'tesiniz. Bizler Erol Doğu, Aybeniz Ece Uçan, Atlas Okyanusu'nun öte yanına, Güney Amerika'ya, güneyde bir yere gidiyoruz.

Karayiplerin en küçük adası Porto Rico'dayız bugün. Adının anlamı zengin liman. Güney Amerika ana karasının kuzeyinde, Küba'nın doğusunda, Dominik Cumhuriyeti'nin hemen yanında. Bir yanı Karayip Denizi, bir yanı Atlantik Okyanusu, tabiat harikası bir ada. Aynı gün içinde üç iklimin yaşanabildiği, biraz Meksika, biraz Kuzey Amerika etkisi alan tropik bir cennet.

Porto Rico müziği farklı kültürlerin heterojen ve dinamik bir karışımı. Müzik birçok yönüyle Avrupa ve başka Karayip adalarının özelliklerini de taşırken en göze çarpan müzikal kaynakları İspanya ve Batı Afrika. Bugünden bakarsak hem yerel tınılarını korumuş hem de çokça Kuzey Amerika etkisiyle dünyada da bilinir olmuş. Küçük olmasına rağmen Latin Amerika müziğine çok katkısı olmuş bir ada Porto Rico.

Rafael Hernandez Marin, Porto Rikolu şarkı yazarı. Latin Amerika repertuarına yüzlerce popüler şarkı kazandırmış. Özellikle kansiyon, bolero ve cuaracha stillerinde eserleri var. Piyano için yazdığı Parfüm de Gardenya'yı dinliyoruz.

0: Porto Rico'ya ilk yerleşenler Boriken adasını mesken tutan Taino yerlileri. Bu insanlar hakkında kayalara kazınmış bir takım tasarımlar dışında pek bir bilgiye sahip değiliz. Adanın ilk Avrupalı ziyaretçisi tabii ki Kolomb. Ünlü kaşif buraya Kasım 1493'te gelmiş ve adaya San Juan Bautista adını vermiş. Ancak ada zamanla ve kullanıma bağlı olarak zengin liman anlamına gelen Porto Rico olarak tanınmaya başlanmış. Limanı ve şu andaki başkenti de San Juan olarak anılmaya. Ada keşfiyle birlikte istila edilir. Şiddet, baskı ve katliamlar sonucu kısa süre içinde diğer Güney Amerika ülkelerinde olduğu gibi yerli nüfus önemli ölçüde azalır. Avrupalı başka ülkelerin de sık sık işgale çalışmasına rağmen uzunca bir süre İspanyol sömürgesi olarak kalır. Paris Antlaşması ile Amerika Birleşik Devletleri yönetimine geçer. Bugün iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Amerika'ya bağlı özerk bir ülke Porto Rico. Bolero türünün önemli bestecilerinden Pedro Flores'in bir bestesi. Obsesión Bolero.
1: Por alto está el cielo en el mundo. Por hondo que sea el mar profundo.

Özellikle Amerikan filmlerinde çok sık duyduğumuz, bildiğimizi sandığımız ama çok da tanımadığımız bir ülke Porto Rico. Hayatımıza önce West Side Story müzikaliyle girdi 50'lerin sonlarına doğru. New York'un batı yakasında geçen hikayede Porto Rikolu nüfusun artışından rahatsız bir grup Amerikalı gençten oluşan The Jets, Bernardo'nun liderliğindeki Porto Rikolu The Sharks çetesiyle karşı karşıya geliyor. Bir aşk hikayesinin eşliğinde gelişen olaylar elbette kurgu ama gerçeklerden uzak değil. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Porto Rico'dan Amerika'ya göç uzun zamandır sürüyor ve Amerika'da yaşayan ciddi bir Porto Rikolu nüfus var bugün de. Müzikalin en ünlü şarkılarından biri Maria'yı İspanyolca dinleyelim şimdi.

Bomba, Porto Rico'nun en eski geleneksel müzik ve dansına verilen isim. Kökeni 1800'lere Afrikalı kölelere kadar gidiyor. Daha çok vurmalı çalgıların, ritmin baskın olduğu bir tarz. 20. yüzyıl öncesinde bombanın yanı sıra plena ve danza türlerinden de söz etmek gerek. Ama en bilinen müzik ve dans türü tabii ki salsa. Latin Amerika'nın pek çok ülkesinde popüler olan salsa'nın Karayipler kökenli olduğu varsayılıyor. Önceleri yalnızca Latin Amerika halkları arasında yaygın olan bu müzik türü, Karayipler'den Amerika'ya göçenler sayesinde yaygınlık kazanmış ve salsa dansı özellikle 1980'lerden sonra tüm dünyada tanınır ve uygulanır olmuş. Günümüzdeki salsa dansı, Afrika, Karayip ve Avrupa stillerinin dans ve müzik unsurlarının bir karışımı olarak görülüyor. 1950'lerde mambo'nun modernizasyonu salsa'nın oluşumunda önemli bir etken. Günümüzdeki salsa'nın dans adımları esas olarak Küba sonundan gelmekte ise de mambo, cha-cha, chancui, palomonte, rumba, abacua, comparsa gibi danslardan da etkilenmiş.

0: güneyde bir yerden sesler dinlemeye devam ediyoruz.
1: Latin Amerika'nın önemli müzisyenlerini yetiştiren bir ülke Puerto Rico. Bu konuda en verimli yer de güneydeki Ponce şehri. Papo Luca, Hector Lavoe, Keo Feliciano, Ponce şehrinden çıkmış müzisyenlerden birkaçı. Hector Lavoe'den bir şarkı dinleyelim. Es Charca.

Bolero Küba kökenli bir müzik ve dans ama 20'lerden sonra Porto Rico'da da popüler olmuş, besteler ve icralar çoğalmış. Küba ve Porto Rico bolerosu müzikal düzenlemeler ve konular açısından ayrılsa da temelde çok büyük fark yok aralarında. Feliciano, Porto Rico'nun salsa ve bolero türünde en ünlü besteci ve yorumcularından biri. Dinleyeceğimiz şarkısı Anacoana.

0: Reggaeton ya da İspanyolca adıyla reguaton 2000'li yılların başlarında doğmuş bir müzik türü. Orta Amerika ve Karayip müziklerinin ritimleriyle hip hop türünden etkilenerek raggadan türemiş. Latin Amerika'da özellikle Porto Rico, Panama, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya ve Küba'da ve Avrupa'nın Latin kültürlü ülkelerinden İspanya ve Portekiz'de süratle yaygınlaşmış. Reggaeton'un doğduğu ülkenin hangi ülke olduğu konusunda bir tartışma halen sürüyor. Kökeni hakkındaki görüşler Porto Rico ya da Panama olduğu konusunda ağırlık kazanıyor. Daddy Yankee ve Don Omar gibi isimlerle tanınmış. Şimdi Don Omar'dan dinliyoruz. Bandolero.
1: Yo, Diego Calderón, Don Omar, los bandoleros.

Porto Rico. Bu küçücük ada, klasik müzik alanında da çok önemli besteciler yetiştirmiş. İki büyük orkestra var adada. Orkestra Sinfonico de Porto Rico ve Orkestra Filarmonica de Porto Rico. Her yıl San Juan'da bütün dünyadan orkestraların da bestecilerin konuk edildiği bir festival de düzenleniyor. Gelecek hafta Porto Rico'nun klasik müzik eserlerinden örnekler dinleyelim istiyoruz.

0: Şimdi ise genç kuşağın tüm dünyada ses getiren isimlerinden biri Luis Fonsi'den dinleyeceğiz.
1: Ayy.

Tabii ki Porto Rico'dan çıkmış. Hem dünyada hem de ülkemizde en çok tanınan ve sevilen şarkıcılardan biri Ricky Martin. Hem Latin müziğinin hem de İspanyolcanın tüm dünyada bu kadar sevilmesinde katkısı tartışılmaz. Pek çok ödül sahibi dünya starı Ricky Martin tüm enerjisi ve karizmasıyla söyleyecek La Bomba.

Hayatı bir an durduran, gündeliği donduran, alıp uzak bir yere götüren sesler vardır. Atlas Okyanusu'nun karşı kıyısından, bize göre dünyanın öbür ucundan çıkmış bu müzikler, varlık sebebi olan duyguları sesiyle tüm dünyaya taşıyor. Müzik her nereden seslenirse seslensin, ruhumuza dokunuyor.

0: yer olduğu Aybenizece Uçan. Haftaya güneyde başka bir yerde, başka öykülerde, başka şarkılarda.
1: Hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Eskiden Yeni'ye başladı. Program yapımcınız Gül Karaman ve ben Hafize Okan. Bizimle aynı frekansta buluşan herkese merhaba diyoruz. Şimdi 16 Ekim 2025 tarihine geri dönüyor. Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndaki konuklarımıza kulak veriyoruz.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 3'te Eskiden Yeni'ye başladı. Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil Stüdyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz programımızda bugün konuk piyano ikilisi değerli sanatçılarımızla birlikte olacağız. Program yapımcımız Gül Karaman, ben Hafize Okan. Bugün bizimle birlikte bir yabancı ülkeden, İzlanda'dan konuğumuz var. Onunla konuşmamızda yardımcı olacak arkadaşım Ersoy Haktanır da bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Birlikte olduğumuz için mutluyuz. Welcome to our program. Şimdi bizim bugün birlikte olduğumuz sanatçı konuklarımız Zeynep Üçbaşaran ve Çek sanatçı Peter Mate. Reykjavik Piyano Trio'nun 18 yıldır aktif üyesi olan Mate ve Zeynep Üçbaşaran'la birlikte iki piyano repertuarının renklerini taşıyan eserler bugün Eskiden Yeni'ye de TRT Radyo 3'te olacak. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz bugün Eskiden Yeni'ye de Zeynep Hanım.
1: Biz de teşekkür ederiz.
0: Solo konserlerinizin yanı sıra Türk ve yabancı sanatçıların dahil olduğu oda müziği çalışmalarına da özellikle yer veriyorsunuz ve bu stüdyoda farklı isimlerle sizi geçmiş programlarımızda da ağırlama şansı bulduk. Bugün İzlanda Üniversitesi Sanat Fakültesi Piyano Bölüm Başkanı ve Reykjavik Müzik Koleji Öğretim Üyesi Peter Mate ile birliktesiniz ve beraberce düşündüğünüz repertuar var bugün programımızda yer verecek. Bu repertuarı paylaşır mısınız öncelikle?
1: Fransız besteci Robert Casadesus'un eserini çalacağız. Akdeniz dansları 3 bölümdür. İlki Sardana, bir Katalan dansıdır. 2 vuruşlu. İkincisi Sarabant, üçüncüsü de Tarantella.
0: Evet, Ardından
1: Scriabin'in eserini çalacağız. Bir fantazi. Sonradan, kendisinin ölümünden sonra yayınlanmış bir eseri bu. Basılmış bir eseri. Üçüncü olarak Adnan Saygun'un.
0: Evet, böyle bizden örnekler de
1: evet,
0: var.
1: Evet, sonrasında da Jean Francais'nin egzotik danslarını seslendireceğiz.
0: Umarım programımızın süresi yeter. Hepsini dinleyebiliriz rahatlıkla.
1: Biz de umarız. Evet, teşekkürler.
0: Bütün bu çalışmalar sırasında şimdi Peter özellikle İzlandalı piyano ve oda müziği bestecilerinin eserlerini dünya premierini yapmaya özen gösteren bir isim. İzlandalı bestecilerin piyano müziği üzerine Avrupa genelinde açıklamalı resitallerini de veriyor. Acaba ülkemizde de böyle bir plan gerçekleştirmek ister mi?
2: You're especially keen at the Icelandic writers and you're very keen at, you know, just let them know all around the world. And would you like to do something like this in Turkey along with the Turkish writers as well?
3: Why not? I'm open for everything. Actually, when I moved to Iceland from Czechoslovakia 35 years ago, I started just like a newborn baby in a new country with my family, and we learned to meet people, to speak the language, and we make friends with a lot of colleagues, musicians, and composers, of course, and I started to write music for us. My wife is an organist and choir conductor, and I have premiered a lot of Icelandic pieces, solo and chamber music. Also, piano concerto was written for me a few years ago, and I'm quite often doing recitals, lectures in foreign countries about Icelandic music.
2: Yıllar önce Çekoslovakya'dan İzlanda'ya taşındığımda bu benim için yeni doğmuş bir bebek gibiydim neredeyse. Çünkü yani yepyeni bir ülkeye tanımadığım insanlar. Dili öğrenmek zorundaydım. İşte nedir etrafı tanımak zorundaydım. Bunlar yerine geldikten sonra İzlandalı bestecilerin eserlerini ele almaya başladım. Çünkü ders veriyor bildiğiniz gibi.
0: Evet.
2: Özellikle evet onları seslendirmeye başlamış. Ve dış ülkelerde de İzlanda müziği konusunda konuşmalar, bilgilendirici şeyler yaparız. Bunlarla da işte İzlanda müziğini tanıtıyorum o günden beri.
0: Şimdi bütün bunların yanında bir de Türk bestecileri var elbette. Bugün Ahmet Adnan Saygun'da yer vereceğiniz bestecilerden biri. Sayın Mate'ye sormak isterim. Türk bestecilerinin piyano eserlerini inceleme fırsatı bulmuş mu?
2: Did you have a chance to examine the works by the Turkish writers, especially piano parts?
3: So, of course, it is somehow, when you are studying classical music in mid Europe, in Prague or Budapest or Germany, you are not really aware about Turkish music. So I have to tell that before we contacted, we met Zeynep, I never heard about Adnan Saygun, but it is almost 6 years ago, and after that I'm going to listen to more of his works, and I was listening to symphonies and of course preludes, who Zeynep recorded, etudes, the

0: Chuck Redman and very very nice music. I like it.
1: Good.
2: Eğer Orta Avrupa'da, Prag'da ya da Budapeşte de müzikle ilgilenen bir müzisyenseniz yani Türk bestecilerden haberdar olma şansınız pek fazla yok normalde. Ama buraya gelip Zeynep Hanım'la 6 yıl kadar önce tanıştıktan sonra ilk defa o zaman dinlemiş Adnan Saygun'u. Konçertolarını da şeyinde, piyano partisyonlarını da o günden beri reliyor. Giderek artan bir tempoda, özellikle işte Zeynep Hanım'ın gerçekleştirdiği kayıtlardan dinledikten sonra giderek artan bir tempoda, evet yani birlikte çalıyorlar.
1: Ne kadar güzel. Size ne kadar çok şey borçluyuz aslında. Ülkemizin kültürünün içinde yer tutan değerli isimlerin dünyaca tanınmasında ne büyük işler yapıyorsunuz.
3: Evet, elimden geldiğince tanıtmaya çalışıyorum.
1: Evet.
3: Evet, projelerle.
1: Öyle de bir misyonunuz var değil mi? Sanki Türkiye'nin dışındaki sanatçılarla bir arada bir takım projeler geliştirerek.
3: Evet, aynen öyle. Bir araya geliyorum, yeni insanlarla tanışıyorum. Onlara diyorum ki şu projeyi gerçekleştirelim ve genellikle ilgileniyorlar. Bundan işte galiba 2017 senesindeydi. Yine bu stüdyoda Adnan Saygun'un 3 piyano projesini ve diğer eserleri de gerçekleştirdik. Çok iyi bir projeydi. Unutulmuyor sanırım.
1: Tabii,
3: evet.
1: Tabii. Unutulur mu?
3: Ve dünya premieriydi. Tahmin ediyorum. Türkiye premieriydi.
1: Elinize
3: olarak.
1: Sağlık. Emeğinize sağlık. Bu repertuarımıza baktığımızda piyanist bestecilerin ağırlığı dikkat çekiyor ve bu eserlere aslında belki de olumlu yönde bir çalış kolaylığı sağlıyor diyebilir miyiz? Piyanist bestecilerin eserlerine yer vermemiz.
3: Tabii piyanist bestecilerin piyano açısından yazımları daha kolay oluyor. Hı-hı. Ama mesela Scriabin için o kadar söyleyemeyiz. Özellikle onun geç eserlerinde. Hı-hı. Chopin'i de çok piyanistik bilirler ama Chopin'in de müziği aslında o kadar ele gelen bir müzik değildir.
1: Kolay
3: bazıları değil. Öyledir ama o kadar da bazen piyanistik değildir. Ama yine evet. De tercih ediyoruz tabii ki. Piyanist bestecinin eserini çalmak daha evet. Kolay oluyor.
1: Şimdi Fransız repertuarına hakimiyetiyle tanınan piyanist besteci Robert Casadesus. Öyle mi söylüyorduk?
3: Casadesus.
1: Opus 36 Akdeniz Danslarını seslendireceksiniz. İlk eser bu. Onun yorumunda olağanüstü bir berraklık ve Galya'ya özgü bir denge duygusu göze çarpıyor ve besteci olarak maceracı ama dengeli eserler yazdığı kabul ediliyor. Siz ne dersiniz? Yorumlar
3: evet,
1: öyle mi?
3: Oldukça dengeli, evet.
1: Dengeli.
3: Özellikle Sardana bizim için çok yeni. Çünkü hı-hı. Her bestecinin çok rastladığınız bir eser değil Sardana türü hı-hı. Yorumlamak. Onunla da ilk defa Sardana ile ben tanıştım. Peter de ilk defa Sardana ile tanıştı.
1: Öyle
3: bizim
1: mi?
3: Açımızdan da iyi oldu. Evet, çok ciddi bir dans türü diyelim. Hı-hı. İlk vuruşu uzun, ikinci vuruşu kısa.
1: Kısa. Bu eserde hem piyanist hem besteci Casadesus özellikle size yenilik anlamında bu söylediğiniz tarz bir şey getiriyor herhalde.
3: Evet, bir de armonik anlayışı da farklı. Piyanoyu kullanışı farklı.
1: Hı-hı.
3: Evet.
1: Şimdi bunun örneğini göreceğiz.
3: Evet, göreceğiz. Akdeniz danslarında göreceğiz. Evet.
1: Kökenlerine atıfta bulunan Sardana dansı sizin söylediğiniz. Yine İspanya'dan çıkıp Fransa'da 17. yüzyıl dahil popüler olan Saraband ve aynı yüzyılda İtalya'dan çıkmış bir dans Tarantella. Şimdi bu 3 bölümlü eseri dinleteceğiz. Bu 3 dansı besteci piyano için nasıl işlemiş onu göreceğiz beraber. Sizin özellikle piyanonun başına geçmeden mutlaka şu açıdan dinlesinler diyeceğiniz bir nokta var mı bu eserle ilgili?
3: Ben şöyle diyeceğim. Son bölümde Tarantella'da Tarantella örümcek ısırması ile ilgili.
1: Evet.
3: Ve insanların dönerek bu örümcek ısırığının zehirinden kurtulduğu düşünülürmüş.
1: Ha, hareketli dönerek.
3: Çok hareketli Tarantella.
1: Evet.
3: Onu düşünebilirler. İlk baştaki küçük staccato, kısa vuruşlar örümcek ısırığı gibi düşünülebilir. Ha. Ondan sonra da dönme hızıyla
1: o zehri atıyor.
3: Parça ivmesini kazanacak.
1: Günlük hayatta da yapsak mı? Ne dersiniz Zeynep Hanım? Eğer ısırıkla karşılaşırsak
3: dönmeye başlayalım.
1: Şimdi Mate'ye de soralım. Özellikle Casadesus'un bu eseriyle ilgili bize söylemek istediği ilginç gelen bir yön var mı?
2: Would you like to tell us about the work by Casadesus? Is there any especially, you know, important parts or anything?
0: Yes. Actually the whole our program is some kind of collection of different cultures, I would tell, because I heard, even I don't understand Turkish, I heard that you are talking about Italy and Sicily and the yeah. Tarantella and the Sardana with Catalonia. The exotic dances, they are from by Francais, what we are going to play also. They are from Brazil, from Cuba, from Mexico. And then, of course, the pentatonic and the specialist of Saigon, Slavonic, German romantic of Scriabin or Onegger, what we have also in other program. So this music makes somehow the bridge between different cultures and mm-hmm. makes some kind of colorful

0: movie about this word, also in the classical music or in the folklore. But it's that Casadesus was born in a very big musician's family. I mean, his cousin, his son, his wife, they are all musicians and very, very known musicians in France. This is just in the beginning of the 20th century, big France music family.
1: Casadesus'un bu Türkçe anlamasam da ne konuştuğumuz hakkında bir fikrim var. Zeynep Hanım'ın da belirttiği gibi bu kültürler arası bir dans gibi. Yani üç ayrı kültürden gelen bir şeyin birleşkesi. İşte Sicilya'dan söz ettiğinizi duydum, İtalya'dan söz ettiğinizi duydum. Ya da işte Saravant, Katalonya'dan bir dans, ondan söz ettiğinizi duydum. Biz evet yani böyle egzotik eserlere yer vermeye çalışıyoruz deyip bayağı bir örnek verdi ama onları aklımda tutmayı bayağı zor oldu. için sayamayacağım ama yani pentatonik çalışmalardan tutun da işte nedir diğer egzotik belki siz yardımcı olmak istersiniz.
2: Ben şöyle söyleyeyim, bizim bu birlikte çalmamızın, projemizin ana çıkış yeri Paris'tir. Bütün yolu Paris'e uğramış ya da Paris'te eğitim almış bestecilerle ilgili. Evet. Adnan Saygun'umuz da tabii Paris'te eğitim almış. Paris'ten.
3: Tabii.
2: Diğer çaldığımız mesela Enesco, Romanyalı besteci. O da Paris'te eğitim almış. Scriabin de Paris'e uğramış.
3: Hepsinin ortak yeri Paris.
2: Hepsinin ortak.
0: Ravel.
2: Evet, Ravel tabii ki. Ravel'i de çalıyoruz.
3: Ayrıca Casadesus ailesi de ailece müzisyen olan.
2: Hepsi müzisyen, evet.
1: Evet, ondan da söz etti. Evet. 20. yüzyılın başlarının karısı. Yani evet, tamamen müzisyen bir aileden gelen çok önemli bir besteci kendisi de.
3: Şimdi o zaman bu güzel Akdeniz danslarını dinlemeye başlayalım. Sizi piyanonuzun başına alarak. Sevgili dinleyicilerimiz, Robert Casadesus'un Opus 36 Akdeniz Dansları 3 bölümden oluşuyor. Serdana, Saravant ve Tarantella. Şimdi piyanoda Zeynep Üçbaşaran ve Peter Mate piyano ikilisini dinlemeye başlıyoruz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, burada sizinle program konuklarımız Zeynep Üçbaşaran ve Peter Mate piyano ikilisiyle birlikte hareket ediyoruz ve özellikle de onların piyano eserlerinden Robert Casadesus'un Opus 36 Akdeniz Dansları eserini dinledik Sardana, Saraband ve Taranta ile. Geldik Scriabin'in erken modern besteciler arasında en yenilikçi ve çok özel durumlu bir piyanist ve besteci olarak tanımlanan Rus ekolünde yetişmiş bu isme onun bir fantazisi var sırada iki piyano için. La minör fantezi. 1800'lerin sonlarında yazılan bir eser bu. Hemen bir iki cümleyle ne söylersiniz bu eserle ilgili?
1: Scriabin'in tam armonik yapısına uygun, şiirsel, yer yer disonanslar kullanıyor, yer yer kromatik pasajlar kullanıyor. Tipik Scriabin diyeceğim ben ama evet. Bakalım Peter ne diyecek?
0: Evet. Ne söyler Scriabin'in bu eseriyle ilgili?
2: Would you like to tell us about this work of Scriabin?
3: The fantasy of Scriabin, what we are playing is an opus posthumous work, what is a without an opus number, was composed before he started to mark his works with opus, so it is about 1886, 1889 maybe. There are many very, very nice young works of the young Scriabin from this era. I newly listened some mazurkas and some sonatas. It is very strange, for example, that he is calling Sonata Fantasy one of these works, and the famous Sonata Fantasy is the second sonata of his in G sharp minor. So they are beautiful romantic works, even still in a quite a Chopinish mood, with a nice melodies. And what is very interesting that already in that time he's putting together the two piano parts, like Zeynep is playing the first part of the theme and I'm finishing the second part, so it is some kind of dialogue. And of course the fantasy itself means it is very familiar to Scriabin's soul, because it is not a heavy sonata or rondo form, but it is a quite free form, so they are changing melodies and coming back again and again the same thing in a new mood or a new tonalities, and it is a little bit compared to Franz Liszt also.
0: Okay.
2: Scriabin 1800'lü yılların sonunda yaşamış bir besteci, bildiğiniz gibi. Bu eseri opus numarası vermedi. Eserleri numaralandırmaya başlamadan önce gerçekleştirdiği erken dönem eserlerinden biri ve işte genç Scriabin'in üzerindeki Chopin etkisinde görebiliyoruz. Anladığım kadarıyla müzik bilgim buna yeterli değil ama sanıyorum ikinci fantazi sonatası, ikincisinde sanıyorum numara var, bunda yok. Klasik bir Chopin etkisi altındaki Scriabin modu görüyoruz. Böyle mazurkalarını dinleyebilirsiniz. Bir süre eserini dinleyebilirsiniz ama bu gayet özgürce yazılmış. Herhangi bir forma sahip olmaksızın, öyle bir zorlamaya sahip olmaksızın yazılmış bir beste. Evet. Yapılmış bir beste ve değişen ruh halleri, değişen duygular görebilirsiniz. O yıllarda bile piyano için bir eseri böyle bir diyalog haline getirebilmiş olması. Peter birinci bölümü çalıyor, Zeynep Hanım ikinci bölümü çalıyor ve birbirlerine yanıt veren bir diyalog haline getirdiği bir eser.
0: Piyano ile karşılıklı konuşmalarınızı dinleyelim o zaman. Buyurunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, Alexander Scriabin'in Opus Postum Fantasy La Minör eserini seslendirecek bize Zeynep Üçbaşaran ve Peter Mate piyano ikilisi. Dinlediğiniz gibi üzerinde Chopin etkisi de olan bir isim. Bakalım biz neler bulacağız? Karşılıklı bir diyalog, piyano ile yapılan bir diyalog dinliyoruz eserde.

Sevgili dinleyiciler, Scriabin'in Opus Postum Fantazi La Minör'ünü dinledik sanatçılarımızdan. Hiç vakit kaybetmeden sanatçılarımız piyanonun başındayken Ahmet Adnan Saygun'a geçeceğiz. Bestecimiz Ahmet Adnan Saygun, Türk Çağdaş Müziği'nin oluşumunda hem besteci hem de eğitici olarak önemli yapı taşlarından biri. 1975'te yazdığı iki piyano için Balat, Saygun'un evrensel çok seslilik içinde Çağdaş Türk Müziği'nin temsilcisi haline dönüştüğünün bir kanıtı gibidir. Bu eserde giderek karmaşıklaşan yazı dili de dikkat çekici. Şimdi Zeynep Üçbaşaran ve Peter Mate piyano ikilisi bu kez Ahmet Adnan Saygun'un Opus 56 baladını seslendiriyor.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bestecimiz Ahmet Adnan Saygun'un Türk Çağdaş Müziği'nin oluşumunda besteci, eğitici olarak ne kadar önemli bir yapı taşı olduğunu bir kez daha vurgulayalım. 1975'te yazdığı iki piyano için baladı dinledik Zeynep Üçbaşaran ve Peter Mate'den. Özellikle birlikte çalışırken nasıl bir aşamaydı? Çünkü ilk kez seslendiriyor değil mi Mate bu eseri?
1: Daha önce İtalya'da çaldık.
0: Çaldınız.
1: İzlanda'da çaldık. Yani bir aşinalığımız tabii ki var.
0: Evet.
1: Bu programda bazılarını daha önce hiç çalmamıştık. Bugün seslendiriyoruz ama Saygun'umuzu tabii çalmıştık daha önce.
0: Evet, ne güzel. Evet. Peki o zaman sadece Ahmet Adnan Saygun'un bu eseriyle ilgili bize çok kısaca ne söylemek ister eserin özelliği hakkında?
2: Well, we are run out of time very shortly.
3: Yes.
2: What would you tell us about this work by Adnan Saygun?
3: Ballad, of course, it is some kind of story. Everybody can imagine about what is it. It starts very slowly, like as you know, the Bartók concerto is very slowly the concerto for orchestra. It is some because I know that Adnan Saygun met Bartók in all the time in 1930 something here in Anatolia. So it starts the story very slowly and then happens different things. It for me is some kind of fairy tale. So they are coming different persons and talking together and fighting also together and then make a peace also in the end.
2: Evet, Adnan Saygun'un bu eseri bir Bartók konçertosuna da benzetebiliriz. Onun gibi bir balat sonuç olarak, dolayısıyla bir öykü anlatıyor. Diyor onun gibi böyle yavaş başlıyor ama ondan sonra o anlattığı öykünün geri olarak işte bu insanlar konuşuyorlar, kavga ediyorlar. Bunların hepsini görüyoruz. Çünkü Bartók örneğini vermemin nedeni de dedi Peter, Saygun'un 1930'lu yıllarda Bartók'la tanıştığını da bilmem.
0: Beraberce Anadolu'dan folklorik müzikler derlediler. Çünkü birlikte çalışmalarına yer veriyoruz. Zeynep Üçbaşaran bizim çok değerli incilerimizden biri. Gerçekten yaptığı çok önemli çalışmalar var. Dünyaca ünlü müzik dergilerinde övgüyle bahsedilen CD kayıtları var. Hatta birlikte programımızın başında konuştuk. Liszt'in 1847'de İstanbul'da seslendirdiği eserlerin bir repertuarından oluşan bir çalışmayı Liszt'in doğumunun 200. yılında burada bu stüdyoda ve Ebu'da yer alan radyolarda canlı olarak seslendirdi. Emeğinize sağlık. Çok güzel çalışmalardı.
1: Teşekkür
0: güzel
1: ediyorum.
0: Çalışmalara devam ediyorsunuz. Çok az zamanımız kaldı bizim ama özellikle hem bugün burada olduğunuz için çok mutluyuz. Thank you for being us.
3: Thank you.
0: Bizim için çok değerli, çok güzel bir programdı. Ve şimdi Jean Francis'in 8 egzotik dansı kaldı ama onlardan 8'ini çalamayacağız. Aşağı yukarı bir 5-6 dakikalık bölüm var. Siz istediğinizi planlayın lütfen, çalın. Siz seçin hangilerini isterseniz.
1: I'd like to play from Francis. The first three.
3: You can choose.
1: The first three.
3: Okay.
1: Üç tanesini çalalım.
0: İlk üçten daha fazlasını, 4 olabilir, 5 olabilir. Siz hemen geçerseniz ilk 5'ini dinleyebiliriz. Tamam. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Jean Francis özellikle piyano ve üflemeli çalgılar için yazdığı oda müziği eserleriyle tanınan, üretkenliği ve canlı tarzıyla Fransız neoklasik besteci ve piyanist olarak yer alıyor. Ve Planck'a göre Francis neoklasizme gerçek bir Fransızlık katan bir isim. Şimdi 8 egzotik dansından ilk 4 ya da 5'ini zamanımız ölçüsünde dinleyeceğiz birlikte. Buyurun.

0: Bugün bizimle birlikte olan Zeynep Üçbaşaran ve Peter Mate Piyano ikilisi eskiden yeni yeni'nin konuklarıydı. Ve Güney Amerika bölgesinin egzotik danslarına kendine özgü yorum getiren Jean Francais'nin 8 egzotik dansından Pambiche, Bayo, Noob Gris onları dinledik. Ve biz çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Hem size hem de size. Mr. Mate, thank you for everything.
1: Biz de teşekkür ediyoruz.
2: It was our pleasure to play.

0: Bizim için büyük zevkti sizi burada ağırlamak. Gerçekten bugün bize çok eşsiz, güzel, değerli notalarla müthiş bir gezinti yaşattınız. Tekrar başka bir programda buluşmayı diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyiciler, müziği hak ettiği derinlikte yaşayanlara ve yaşatanlara bugün bizi dinleyerek katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Gül Karaman, bugün çevirilerde bizimle birlikte olan arkadaşım Ersoy Haktanır ve ben Hafize Okan. Haftaya Perşembe aynı saatte TRT Radyo 3'te Eskiden Yeniye de buluşalım istiyoruz. Hoşçakalın. Eskiden Yeniye.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: ve toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.
1: Değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. TRT Radyo İşte Besteci ve Toplum programında tekrar birlikteyiz. Müzikte Rönesans ve Barok dönemin merkezi konumundaki İtalya'da dört kent öne çıkar. Roma, dinsel müziğin geliştiği yer olarak göze çarparken Floransa'da opera doğar. Napoli, barok çalgısal müziğin başlangıcına ev sahipliği yapar ve Venedik, Floransa operası biçimine karşı çıkarak kendi söylemini ortaya koyar. Tüm bunlar yaşanırken ve bu dört kentte yoğun bir müzik yaşamı söz konusuyken ortaya yeni bir müzik merkezi daha çıkar, Bologna. 17. yüzyılın ikinci yarısında Bologna'da etkinlik gösteren besteciler topluluğu kentin adıyla anılır. Aynı zamanda Bologna stili, Bologna çalma tekniği gibi adlandırmalarda müzik tarihindeki yerini alır. Bologna'nın bu dönemlerde iki önemli müzik merkezi San Petronio Kilisesi ve Filarmoni Akademisi'dir. Maurizio Cazzati'nin kapel ustası olduğu dönemlerde yaylılardan oluşturulan orkestranın karakteristik yapıtları trompet ve yaylılar içindir. Cazzati'nin yazdığı sanatlar türün ilk örnekleri sayılır. Ardından birbiri ardına iki önemli isim çıkar, Gabrieli ve Torelli. Filarmoni Akademisi'nin bu iki önemli ismi aynı zamanda konçerto ve büyük konçertonun ilk örneklerini verir. Ardından Vitali, Bononcini ve Corelli boy gösterir. Tüm bu anlam besteciler sonradan Bologna Okulu olarak adlandırılır. Okulun en önemli işlevi sonat, konçerto, büyük konçerto, solo ve üçlü sonat gibi türlerin öncüleri olmalarıdır. İlk keman ve violonsel sonatları da bu dönemde yazılır. Bu gelişmeler Rönesans ve Barok dönem arasındaki ayrımı net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bir dönem kapanırken yeni dönem müzikteki tüm karakteristik özelliklerini birbiri ardına göstermektedir. Barok dönemin en belirgin türlerinden biri olan keman konçertosu klasik dönemde bu gözdeliğini koruyamaz. Klasik dönem ustaları konçerto yazsa da ana çalgı piyanodur. Kaldı ki dönemin en önemli diğer iki türü senfoni ve yay dörtlüdür. Yine de Beethoven'ın bu alanda verdiği tek örnek Dahar'ın baş yapıtları arasına girer. Romantik dönem her alanda olduğu gibi bu türü de yeterince sorgular ve Paganini'nin arda arda verdiği yapıtlar çalgının ve türün teknik anlamda yeniden sorgulanması için yeterlidir. 20. yüzyılın ilk yarısında keman konçertosu türünde verilen yapıtların çokluğu şaşırtıcıdır. Sibelius'un konçerto türünde verdiği tek yapıt olan keman konçertosunu müzik yazarı Max Harrison 20. yüzyıl keman konçertosunun ilk yapıtı olarak görür. Yıl 1903'tür. Ravel'in çoğu kaynakta konser rapsodisi olarak yer alan çıkarımda kimi kaynaklarda keman konçertosu olarak değerlendirebilecek bir yapıt olarak öne çıkar. Prokofiev, Haçaturyan, Alban Berg, Shostakovich, Elgar, Bartok ve Shimanovsky gibi 20. yüzyıl devlerinin birbiri ardına verdikleri keman konçertoları da türün hala canlılığını koruduğuna en büyük delildir kuşkusuz.

Değerli dinleyiciler, bugün programımızı müzik tarihinin değişik dönemlerinden keman için yazılan eserlere ayırdık. İlk sırada az önce adı geçen Ravel'in Çıkanı var. Kemancı Itzhak Perlman ve Daniel Barenboim yönetimindeki İngiliz Oda Orkestrası seslendiriyor.

Ravel'in Çıganı'nı dinlediniz. Kemancı İtzhak Perlman ve Daniel Barenboim yönetimindeki İngiliz Oda Orkestrası seslendirdi. Sırada Bach'ın 1041 eser sayılı La Minör Keman Konçertosu var. Kemancı İtzhak Perlman ve Jan Martinon yönetimindeki Paris Orkestrası çalıyor.

Bach'ın 1041 eser sayılı La Minör Keman Konçertosu'nu da dinlediniz. Kemancı İtzhak Perlman ve Jan Martinon yönetimindeki Paris Orkestrası seslendirdi. Programımız 20. yüzyılın ilk keman konçertosu olarak adlandırılan Sibelius'un Opus 48 konçertosu ile sürüyor. Eserin 1 ve 3. bölümlerini kemancı İtzhak Perlman ve André Proven yönetimindeki Pittsburgh Senfoni Orkestrası çalıyor.

Sibelius'un Opus 48 Keman Konçertosu'nun 1 ve 3. bölümlerini dinlediniz. Kemancı Itzhak Perlman ve Andre Proven yönetimindeki Pittsburgh Senfoni Orkestrası seslendirdi. Değerli dinleyiciler, programımız burada sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle ses kayıtta Halin Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. Hoşçakalın.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

müzik farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu. TRT Radyo 3'ün sevgili dinleyicileri, bugün de sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Programımızda bugün devlet sanatçımız, piyanist İdil Biret'ten seçme eserler sunacağız. Onun Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi binasında bulunan ve ülkemizin en iyi konser salonlarından biri olarak kabul edilen Bilkent Konser Salonu'nda verdiği konserden bölümler dinleyeceğiz. Bugünkü program parçalarının tek ortak özelliği İdil Biret değil. İdil Biret aynı zamanda Fransız bestecilerinin piyano için yaptıkları besteleri de seslendirecek. Değerli sanatçımızdan ilk olarak Fransız besteci Jules Massenet'in 1902 yılında Paris'te yazdığı tek piyano konçertosunu dinleyeceğiz. 1902 yılı aynı zamanda Saint-Saëns'ın ikinci cello konçertosunun ve Sibelius'un ikinci senfonisinin de yayınlandığı yıldır. 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan senfonik ve konçertant yapıtlar, klasik müzik dünyasında yeni çığırlar açmaya başlamıştır. Açtıkları yoldan çağdaşlarına ve geleceğin bestecilerine önderlik ederler. Bu kaynaktan sadece döneminin değil, günümüzün harikaları da beslenmektedir. Hem de arşivlere girecek güzellikte yorumlarla. Sevgili dinleyiciler, birçok talihsiz besteci gibi Massenet'e mizahi bir tanımlamayla tek eserle hatırlananlar hastalığı denen rahatsızlığa yakalananlardan. Yani bir sürü harika, kayda değer eser bestelemesine karşın neredeyse sadece tek bir tanesiyle hatırlananlardan. O, Thais operasındaki meditasyonla akla gelir sürekli. Tıpkı Mussorgsky'nin bir sergiden tablolar, Orff'un Carmina Burana ile hatırlanması gibi. Tabii diğer yandan bir tane de olsa nefis bir eserle anılmak da Fransız bestecinin yaratıcılığına şapka çıkarmak anlamına geliyor. İşte bugün ilk olarak bu büyük bestecinin piyano konçertosunu sunacağız. Konçerto 3 bölümden oluşuyor. 1. Andante moderato, allegro non troppo. 2. Largo.

ve 3 Air Slovaks Allegro. Alan Parry şefliğindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanist İdil Biret'ten dinliyoruz.

Alain Paris şefliğindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanist Dilbiret'ten Jules Massenet'in piyano konçertosunu dinlediniz. Sıradaki eser bir başka Fransız besteci César Franck'ın piyano ve orkestra için senfonik şiir Les Djinns yani Cinler adlı eseri. 1884'te Paris'te bestelenen bu senfonik şiirde besteci Fransız şair Victor Hugo'nun ünlü Les Orientales adlı şiir koleksiyonunun bir parçası olan Les Djinns'ten esinlenmiş. Fransız akademik müziğinin gelişiminde önemli yeri olan César Franck, post-romantik bir besteci, orgcu ve piyanistti. César Franck, 10 Aralık 1822'de Belçika'nın Liège şehrinde doğdu. Hayatının büyük bölümünü Paris'te geçirdi ve 1873'te Fransız vatandaşı oldu. 8 Kasım 1890'da Paris'te öldü. 91 eser üretmişti ve bir öğretmen olarak sonraki nesil Fransız bestecilerini etkilemişti. Şimdi bu senfonik şiiri Alain Paris şefliğindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde piyanist İdil Biret'ten dinliyoruz.

Cesar Franck'ın piyano ve orkestra için senfonik şiir Lee Jeans adlı bestesini devlet sanatçımız piyanist İdil Biret'ten dinledik. Ellen Pay şefliğindeki Bilkent Senfoni Orkestrası sanatçımıza eşlik etti. Fransız bestecilerine ayırdığımız bugünkü programımızın son eseri yine Cesar Franck'a ait. Piyano ve orkestra için senfonik çeşitlemeler çalışması onun en çok bilinen ve icra edilen eserlerinden. Şimdi bu eseri yine devlet sanatçımız İdil Biret'ten Alain Paris yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde dinliyoruz.

Sezar Frank'ın piyano ve orkestra için senfonik çeşitlemelerini Alain Paris yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde devlet sanatçımız piyanist İdil Biret'ten dinledik. Böylelikle bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bizler, programı hazırlayan İsmail Hakkı Aksu, teknik yönetmenimiz Erol Doğu ve mikrofonda ben Ebru Erkekli saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sahnelerimizden esintiler. Hazırlayan İsmail Hakkı Aksu.

Sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 3'e hoş geldiniz. Tren yolculuğu programımız başladı. Ben Hakan Çelik, hepinize güzel bir gün diliyorum şimdiden. Teknik yapımda bugün Mahmut Dağıstan bizlerle birlikte. Bugünkü programda dünyanın farklı dillerinden ve coğrafyalarından şarkılar seçtim sizin için. Bunlar arasında Fransızca, Yunanca, İspanyolca, Portekizce ve İngilizce şarkılar var ve gerçekten güzel bir Akdeniz Avrupa hattında dolaşan bir tur gerçekleştireceğiz. Bazı şarkılar melankolik, bazıları romantik ama bunların tamamının ortak özelliği hepsinin melodik açıdan çok sevdiğimiz, kolay hatırladığımız ve de bazıları belki ilk defa duyduğumuz şarkılar da olabilir. Onlardan ilkiyle başlayalım hemen programa. Christo Berg, Türkiye'de de tanınan ve sevilen bir sanatçı. Özellikle 70'ler, 80'ler ve 90'lı yıllarda bütün dünyada tanındı ve popüler oldu. Özellikle bazı müzik pazarlarında ve bazı ülkelerde. Onun son albümlerinden biri The Nightingale şarkısı. O albümden gelecek Christo Berg'ün. Moonfleet and Other Stories adını taşıyan bir albüm bu. Online olarak basılmadı, sadece CD olarak yayınlandı. Bazı albümler böyle bir nitelik taşıyor. Bir nedenle telif hakları konuları sebebiyle online ortama çok fazla çıkmıyorlar. Bu onlardan biriydi. Ben size CD'den çalıyorum bu güzel şarkıyı, The Nightingale.

Evet, bülbül teması birçok folklorik özelliğe sahip farklı ülkelerde, farklı coğrafyalarda karşımıza çıkan bir canlı, bir kuş. Bülbül burada özlemin ve sadakatin sembolü aslında sanat eserlerinde. Yolculuk sırasında dinlendiğinde insanı kırsal manzaralara ve eski aşk hikayelerini götüren bir yanı da var bu canlıların, bu kuşların. Şimdi sırada Bee Gees var ve Bee Gees'in tabii çok sevilen şarkılarından biri World bizlerle birlikte. Avustralya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 60'lı yıllardan itibaren günümüze kadar, hatta diyebilirim ki albümleri satan, çok beğenilen ve disco, yani popun altında bir disco türü ve enerjik bir pop olarak karşımıza çıktı sanatçıların eserleri ve de bu onlardan bir tanesi. Melodileri itibariyle sade, akılda kalan, duyguları derin şarkılar ve Bee Gees'in disco döneminden önceki romantik ve şiirsel tarafını aslında yansıtıyor. Bu sonra grup daha fazla mesela Saturday Night Fever gibi şarkılarla daha enerjik türler benimsedi. Onlardan biri işte bizlerle birlikte.

Fransızca bir şarkıyla devam edelim. Toi et moi, sen ve ben. Aznavour ve Dion var. Fransız şanson geleneğinden tipik özellikler taşıyan, büyük sözler yerine küçük duyguları anlatan bir şarkı. Belki de bir ilişkinin ihtişamından ziyade onun yakınlığını, sıcaklığını aktaran bir şarkı. Bugün aramızda olmayan büyük müzik insanı Charles Aznavour, onun adını taşıyan sinema filmini mutlaka izlemenizi, takip etmenizi öneririm. Ve Céline Dion müzik çalışmalarına uzun bir süre boyunca ara verdi sağlık sorunları sebebiyle. Sonra tekrar döndü, sonra tekrar ara verdi. Céline Dion önemli bir sanatçı. Aznavour'la birlikte Toi et moi bizlerle birlikte.

içerisinde Aşkın İksiri şarkısını, Aşkın Masumiyeti şarkısını seslendirmişti. İn El Amur, Celine Dion bu sefer Aznavour'la birlikte karşımıza çıktı bu şarkı. Aslında hayatta olmayan sanatçıları bir araya getirebiliyor. Tabii düetler yoluyla müzik endüstrisi bunun birçok örneği var. Özellikle Frank Sinatra şarkılarında bunu görüyoruz. Şimdi Cliff Richard'dan dinleyeceğiz. When You Say Nothing At All. Keith Whitney ve daha sonra Ronan Keating'in yorumuyla tanındığı bu şarkı, sevginin bazen sözlerden çok bakışlarla ifade edildiğini anlatır. Romantik müziğin bence son yıllardaki en iyi örneklerinden biri. Birlikte dinleyelim. When You Say Nothing At All.

Şimdi Latince diller arasında, Latin kökenli diller arasında biraz daha ses özellikleriyle farklılaşan bir dil bence Portekizce. Çünkü İtalyanca, Fransızca ve bir miktar İspanyolcanın benzer yapısal özellikleri var. Ses anlamında söylüyorum. Fakat

sohbet yapmıştım. Portekizce adıyla Senin Gözlerin İki Nehir Gibi anlamına gelen bir şarkı. Fado'nun gerçekten şiirselliğini ortaya koyan güzel bestelerden bir tanesi.

Tren yolculuğuna Yunanistan'dan bir sanatçıyla devam edelim. Christina Branco'nun ardından Eleftheria Arvanitaki var. İspanyolca bana bak anlamına gelen Mirame şarkısı hem İspanyolca hem de Yunanca yorumuyla yayınlanmıştı. Bu yorumu Eleftheria Arvanitaki seslendirecek Yunanistan'ın sevilen, beğenilen şarkıcılarından bir tanesi.

Celine Dion bu defa da Frank Sinatra ile birlikte. Eğer radyolarınızı yeni açtıysanız TRT Radyo 3'te Tren Yolculuğu devam ediyor. Ben Hakan Çelik, teknik yapımda Mahmut Dağıstan var. Bu şarkı All The Way. All The Way ile özdeşleşen klasiklerden bir tanesi, gerçek sevginin yarım değil sonuna kadar yaşanması gerektiğini anlatır. Amerikan pop müzik türünün bence zarif aşk şarkılarından bir tanesi bu önemli diyalog ve düet bizlerle birlikte.

Tabii bu şarkının özel bir yeri var. Bugüne kadar birçok sanatçı seslendirdi. Belçikalı, Fransızca söyleyen Jacques Brel, Ne me quitte pas. Fransızca müziğin belki de en dokunaklı eserlerinden, en bilinen şarkılarından biri, Türkçesi Beni Terk Etme. Bir ayrılık karşısında insanın bütün gururunu bırakarak sevdiği kişiye adeta böyle bir yakarması, yalvarması ve seslenişi, belki de böyle bir ifade. Jacques Brel'in bence başyapıtı bu şarkı. Birlikte kulak verelim.

İstanbul'da bizim frekansımız 88.2, fakat Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde trt.net.tr web adresi üzerinden, ayrıca TRT'nin dinle uygulamasından akıllı telefonlarla takip etmek mümkün. Sırada Jane Birkin var. Programdaki 9. şarkı Baby Alone Babylon albümünde Fur Le Bonheur isimli şarkı. Türkçesi mutluluğun kucağından veya kaçacağından korkup ondan kaçmak. Biraz böyle kelime oyunları var gibi Türkçe olarak söylersek, fakat böyle bir niteliği var. Fransız edebiyatına yakışacak kadar güçlü bir başlık bence bu. İnsanların bazen mutluluğu kaybetme korkusuyla ona yaklaşamamasını bir anlamda anlatır diye ifade edebilirim herhalde. Birlikte dinleyelim.

Sırada Josh Groban var. Mi Morena şarkısı İspanyolca'da esmer güzelim anlamına geliyor. Tabii Amerikalı sanatçılar çok büyük bir kitle olduğu için Amerika'da İspanyolca konuşan Hispanik dedikleri o Latin kökenli insanlar onlara da seslenmek için son yıllarda çokça İspanyolca albüm doldurdu. Onlardan biri bu, birlikte dinleyelim.

Tren yolculuğunda sırada Julio Iglesias var, El Amor, İspanyolcası, Fransızca'da La Tendresse, şefkat anlamına gelen bir ifade, aşkı büyük tutkular üzerinden değil aslında nezaket ve yakınlık üzerinden anlatan bir beste bu.

Sırada Mario Frangoulis var. Yunanistan'dan, Atina'dan bir sanatçı. Aynı zamanda New York'ta müzik çalışmalarını devam ettiriyor. George Peris'le birlikte ortak düetler de yapan bir isim. Athanasia, bir başka dile Immortality, Yunanca'da ölümsüzlük anlamına gelen bir şarkı. Ege'den, Yunan şehrinden izlerde hissediliyor bu önemli şarkıda.

Evet, Atanazya ve Immortali'nin ardından Once Upon a Summertime şarkısı gelecek. Aslına bakılacak olursa bir Fransızca beste bu. Michel Legrand'ın L'Avance de Lila eserinin İngilizce uyarlaması. Geçmişe doğru gittiğimizde güzel bir yazın hatıralarını anlatıyor. Bir aslında tren penceresinden dışarı bakarken dinlemek için belki de bu listedeki en uygun eserlerden bir tanesi. Birlikte kulak verelim.

Evet değerli dinleyiciler, bugünkü listemizde özlem ve ayrılık şarkıları vardı. Fule Bönör, Atanasia Nömekitpa gibi sessizlik ve olgun aşk şarkıları ona eşlik etti. Toi et moi, All the Way ve When You Say Nothing At All gibi ve de Akdeniz Melankolisi, Mi Morena, Mirame gibi şarkılarla programın sonuna geldik. Teknik yapımda Mahmut Dağıstan vardı. Ben Hakan Çelik, hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

Orta ve Doğu Asya klasik müzik bestecilerini birlikte keşfediyoruz. Volkan Koray Aytürk'ün hazırlayıp sunduğu Sibirya'dan Karpatlara her cumartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Bu hafta sinemalarda neler var? Hangi filmler konuşuluyor? Hangi müzikler sahnelere hayat veriyor? Vizyona giren filmler, öne çıkan haberler ve birbirinden güzel film müzikleriyle Gökçe Bilgiç'in hazırladığı Beyaz Perde'nin ritmi her cumartesi saat 20'de TRT Radyo 3'te.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine Nijer Cumhurbaşkanı ile devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani'yi külliyede resmi törenle karşıladı. Ardından liderler baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. İkili ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmeler sonrası Erdoğan ve Tiani ortak basın toplantısı düzenliyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, Özgür Özel'in krizi derinleştirici hamleler yaptığını söyledi. Taraflara dil ve üslup uyarısında bulundu. Bahçeli, konunun sokaklara taşınması girişimlerinin çok tehlikeli olduğunu da belirtti. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'yla 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı karara bağladı. Mahkeme, İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin davayı davacıların feragati nedeniyle reddetti. Kurultaya yönelik talepse başka bir mahkemede aynı konuda devam eden dava gerekçesiyle kabul edilmedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Özgür Özel'in talebiyle seçim döneminde genel merkez ve adaylara toplam 1 milyon 950 bin avro, 200 bin dolar ve 15 milyon lira ödeme yaptıklarını iddia etti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran, yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir tarafı ömür boyu yükümlülük altında bırakmayacak yeni düzenlemenin meclise sunulacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Asya Pasifik turundaki yeni durağı Endonezya'nın ardından Güney Kore oldu. Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Yan'la bir araya geldi. Fidan'ın gündeminde stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, savunma sanayinde işbirliği, ticaret hacminin artırılması ve bölgesel gelişmeler yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Bölgemizin ihtiyacı olan silahlanma yarışları yerine diyalog ortamının güçlendirilmesidir denildi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in

Orta Doğu'daki saldırgan tutumu da gündemdeydi. İsrail'in Lübnan'da işgali genişletmesine ve Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine tepki gösterildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ta etkili olan aşırı yağışla ilgili açıklamalarda bulundu. Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Bakan Çiftçi, "Devletimiz güçlü, yaraları en kısa sürede saracağız," dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nın bu yıl bitmeden hizmete açılacağını söyledi. "Türkiye'yi büyütecek adımları atmaya devam edeceğiz," dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon-Aşkale yolunun da büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin farklı noktalarına düzenlenen saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini, Tahran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğine işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile iletişimin sürdüğünü ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Haberleri dinlediniz.

Mutlu günler sevgili müzikseverler. TRT Radyo 3'te Müzik Hol programı başladı. Ben Can Ayhan, yayında olacağım önümüzdeki dakikalarda. Side Effect'in 7. albümü Portraits'ten Midnight Lover'a ilk olarak yer verdik. Melba Moore, Esther Williams, Bobby Thurston ve daha fazlası burada olacak. Hoş geldiniz.

Melba Moore'un 1978 tarihli Melba albümündeyiz. Bu çalışmadan öne çıkan eserlerden ve döneminde disco listelerinde ilk 5 başarısı görmüş You Stepped Into My Life kulaklarınıza ulaştı. Sick grubunun tek uzun çaları Midnight Dancer'dansa I Can't Stop Turning You On yayınımızda yer verdiklerimizden biriydi. Crow Heights Affair'la devam ediyoruz.

70'lerin sonunda Hot Soul tekliler listesinde bir numaraya çıkmış olan Charlie Lynn şarkısı Got To Be Real, sanatçının kendi ismini verdiği 1978 tarihli albümden çaldı. Crow Heights Affair'ın 80'lerin hemen başında kaydettiği Sure Shot albümünden de bu bölüm için Use Your Body and Soul'u yayına taşıdık. Hız kesmeden devam ediyoruz. Esther Williams dinleyeceğiz.

Yayınlarımızda sıklıkla yer verdiğimiz gruplardan Clear'da sıra. İkinci albümleri Winners'dan. Albüme ismini veren şarkıyı duyduk radyo 3 frekanslarında. Esther Williams'ın 80'lerde basılan son uzun çaları Inside of Me'nin hemen girişinde kulağımıza çalınan I Will Be Your Pleasure'da bizlerleydi. Programımızda sıra Johnny Taylor'da.

Müzik Hall'de 80'li yıllardan 2010'lu yılların sonuna doğru uzandık. Öncelikle Johnny Taylor'ın Best of the Old and the New albümünden Seconds of Your Love çalmıştık. İtalyan Paul Older'da Becky Sue Robinson'ın 1976 tarihli Come on Thief şarkısını sample olarak kullandığı No Matter'la saat içinde yerini almıştı. Bir Loretta Holloway çalışması şimdi Reflex dokunuşuyla radyonuzda çalacak.

Müzik otoriteleri tarafından tarihin tüm zamanlardaki en iyi 100 dans şarkısı arasında gösterilen Sister Sledge'in 1979 çıkışlı Lost in Music eserine Dimitri from Paris'in yaptığı dokunuş radyo üç frekanslarındaydı. Öncesinde ise Loretta Holloway'in 4. albümü Queen of the Night'ten Mama Don't Papa Won't Reflex Edit ile kulaklarınıza ulaştı. Az sonra yayınımızın kapanışında DJ Queen B'den All Over Me duyacağız. Ben Can Ayhan. Perşembe günleri Müzikol programıyla TRT Radyo 3'teyim. Haftaya tarih ve saatimiz aynı. Perşembe günü 17.05'te yeniden bu frekanslara bekleniyorsunuz. Hoşçakalın.

Dünyanın dört bir yanından yükselen hit şarkılar, yepyeni keşifler ve listeleri hareketlendiren taze soundlar TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta hayat buluyor. Saat 19'a dek. Açılışta 2015 yılında kurulan indie pop grubu Almost Monday, Dawson Doherty, Luke Fabry ve Cole Clisby, 2024 yılında yayınladıkları ilk albümleri Dive'la başarıyı yakalayan grup, yeni teklisiyle bir kez daha gündemde. No More Regrets ve Almost Monday.

Pop Durak dünya turuna Amerika'da başladı, Almanya'da devam ediyor. Derin ritim yapısı, sade vokal dokunuşları ve elektronik katmanlarıyla modern deep house atmosferi yaratan tekli Something Moves. Radyolarınızda Mike Mana. Something Moves.

İtalyan dans müzik projesi Milky buradaydı. Orijinali 2002 yılından Just The Way You Are'ı David Guetta'nın hazırladığı yeni düzenlemesiyle sunduk sizlere. Yeni şarkılara devam. Pop müziğin kraliçesi Madonna, 3 Temmuz'da yayınlayacağı albümü Confessions 2 için son hazırlıkları yaparken Sabrina Carpenter'la seslendirdiği Bring Your Love'la Avrupa'da ilk ona ulaştı bile.

TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta Avusturyalı dans ve elektronik müzik prodüktörü November Cat, yeni albüm Feels Like Home'da yer verdiği So Sweet.

Avusturya'dan İngiltere'ye One Direction üyesi Harry Styles yeni albüm Kiss All The Time Disco Occasionally hem ülkesinde hem de Amerika'da Billboard listelerinde beklendiği gibi bir numara oldu. O albümden Ready Steady Go ve

The Kelly Family kariyerli Iggy Kelly buradaydı. Güçlü duyguları, akılda kalıcı ritimlerle ve etkileyici gitar riffleriyle harmanladığı çalışma Teardrops dinledik. Yeni konuk Louis Tomlinson. One Direction kariyerli yıldız son albümü How Did I Get Here'la İngiliz...

soul, R&B, rock, hip hop ve jazz esanslı tarzıyla Ioka. 2025 yazından Almighty Zone. Hemen ardından Mr. Black and Blue ve Christopher Cross cover'ı Ride Like the Wind burada olacak ama önce Ioka.

Hollanda'nın ardından İsveç'teyiz. Deep House müzik yapan Gnarly. Yanında Loose ve First Class. Radyolarınızda Take My Lovin'.

Vaya con Dios klasiği Ney Na Na Na sample'ları eşliğinde yeni liste adayı tekli Hey Na Na Na. Müzik çalışmalarını Romanya'da sürdüren Moldovalı şarkıcı Misha Miller.

Pop Durak'ta sınır yok, durak çok. Bu kez Yunanistan'dayız. Modern elektronik müziği, klasik disco ve deep house elementleriyle harmanlayan Nico Culture. Şimdi Common Desire.

İtalya'ya uğradık. 2021 yılında Elton John ve Dua Lipa klasiği Cold Heart'a yaptıkları düzenlemeyle hayran sayısını arttıran Pinau buradaydı. Empire of the Sun'la birlikte A-E-I-O-U dinledik. Hollandalı Deep House DJ'i Sam Felt, vokalde Connor Maynard'ın olduğu In Pieces Again.

Hollanda'dan İtalya'ya efsanevi Adriano Celentano ve ilk kez 1999'da yayınladığı L'Emozione Non Ha Voce, ancak bu kez Samuele Sartini özel düzenlemesiyle.

1967 yılından The Four Seasons klasiği Begin, Matt Con ve Måneskin yorumları büyük ilgi görmüştü. Şarkıyı hatırlayıp yeniden düzenleyenler Block and Crown ve Ghostbusters.

Bob Marley and the Wailers, 1978 yılının unutulmaz şarkılarından Is This Love'ı dans düzenlemesiyle sunduk sizlere. Finalde Fransız DJ Bob Sinclair ve 2022 yılından Borderline.

Aydın Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak Nostalji Turu'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Bir saatlik caz seçkimizde özel bir sıralama daha hazırladık sizler için değerli caz severler. Bu defa saksafonculara yer vereceğiz. 5 seçkin saksafoncu bir tür bağ kurmaya çalıştığımız çalışmalarıyla mikrofonlarımıza gelecekler. Chris Potter'a yer vereceğiz ilk olarak. Onun iki farklı oluşumla yaptığı çalışmalarından örnekler dinleteceğiz sizlere. İlk olarak Potter'ın 90'lı yılların başlarında ilk kayıtlarını yaptığı yıllardan 10 yıl kadar sonrasına, yani artık müziğinde belirli bir konuma geldiği 2001 yılındaki kişisel bir albümüne yer veriyoruz. Potter ilk yıllarından bu yana en üst düzey müzisyenlerin ilgisini çekmiş ve onlarla birlikte hazırladığı albümlerinde arayışlarını sürdürmüş bir yetenek. John Scofield'den Jack DeJohnette, Al Foster'dan Christian McBride'a önemli isimler Potter ile onun kompozisyonlarında buluşmuşlardı. Dinleyeceğiniz albümde ise müzikal ifadelerin en yoğun biçimde kullanıldığı pek çok çalışma var ve birçoğu da kendisine müzik yolculuğunda rehber olmuş efsane liderler olan Joe Henderson, Charlie Parker gibi isimlere adanmış işler bunlar. Potter'ın yanında ise olağanüstü güzellikteki bir soundla yer alan basçı Scott Colley ortak çalışmasında çok bilinen bir parçayı seslendirecekler. Bir jazz klasiği, body and soul, bas klarnet ve kontrbas yorumuyla radyonuza geliyor şimdi. Evet, Chris Potter'la başlıyoruz hemen. Saksafoncu Chris Potter parçası body and soul.

Sevgili dostlarımız, ilk iki parçayı Chris Potter'a ayırdık. Bas klarnetiyle ve Scott Colley'nin kontrbasının eşlikçiliğiyle birlikte çaldılar Potter'la Colley. Body and Soul ise bilinen bir caz klasiğiydi. Değerli caz severler, Chris Potter'ın bu kişisel albümünden Potter'ı bir başka oluşum içinde dinleyerek şimdi ona ayırdığımız ikinci çalışmaya geçelim. Yine 2010 yılında yayınlanan Coming Together albümünden You'll Never Know isimli bir diğer caz klasiğini dinleyeceğiz ve grubunda bu defa kendisine yine onun gibi sopran saksafonlarda ya da zaman zaman alto'da kullanan Steve Wilson da eşlik ediyor olacak. Ayrıca trompetçi Terry Stafford, davullarda John Davis, piyanoda Keith Jarvis ve basta da Delbert Felix bu albümün diğer üyeleri. Dinleyelim şimdi saksafonun sihirli tınısını güzel üfleyen bir yetenek, ustalaşan bir saksafoncuyu dinliyoruz. Chris Potter bir kez daha. Bu kez sopran saksafonuyla radyolarınızda.

İlk iki parçamızda Body and Soul ve You'll Never Know tanınmış saksafoncu Chris Potter'ın iki farklı oluşumla onar yıl arayla çok da farklı olmayan dönemlerinden iki örnek olarak radyolarınızdaydı. Şimdi ise öyle bir saksafoncuyu anacağız ki gerçekten caz tarihinin en önemli dönemeçlerinden birini temsil eden ve kendisi adına söylenecek oldukça çok sözün olduğu malumunuz John Coltrane'i anacağız. Bir dönemin inanılmaz modern caz dönemi içindeki usta saksafoncunun çalışmaları birçok ünlü caz deviyle gerçekleşse de kendi ailesinden de son derece yetenekli müzisyenlerin çıktığı bir dönem tabii ki biliniyordu bu. Birazdan dinleyeceğiniz davulcu Jack DeJohnette'in de katıldığı parça tam olarak bir Coltrane ailesi albümü olarak radyolarınızda yer alacak. Piyanoda baba Coltrane'in piyanist eşi olan Alice Coltrane'in ilk yıllarından bir çalışma bu ve 2007'deki onun da ölümünden birkaç yıl önce yeniden büyük ustalarla ve Coltrane ailesinden iki oğlun da katıldığı bir albüm olarak yeniden seslendirilmiş. Ravi Coltrane ve Orrin Coltrane'in de yer aldığı Blue Nile isimli Alice Coltrane bestesinin en önemli katılımcılarından biri üstad basçı Charlie Haden olmuş. Ne yazık ki artık onu da kaybedilenler bölümünde anıyoruz. Caz tarihinin en önemli dönemecinin de sahiplerinden birinin tanıklığını yakalamış ve müzisyenlikleriyle de kendi dillerini bulma yarışı içinde onun bestelerinde her zaman öne çıkaran, işler üretmiş olan anne oğul müzisyenlerle devam edelim programımıza. Saksafoncu Ravi Coltrane, yani oğul Coltrane, müziğinin görsel karşılığı Salvador Dali'dir diyerek bize sınırsızlığının sınırlarını belirlemeye çalışmış. Kendisinden önceki ustalardan büyük ilham aldığını da belirten Coltrane, babasına ve onun döneminden gelen ustalıklara verdiği önemi anlatıyor. Kendi stilinizi bulmanız için zaman, sebat ve tutku gerektiğini ve tabii hayatınızla, adamanızla olabileceğini anlatıyor. İşte şimdiki saksafoncumuz Ravi Coltrane, annesi Alice ve kardeşiyle babalarının ruhuna okurcasına Blue Nile ile radyolarınızda.

Blue Nile. Sevgili dostlarımız, dinlediğiniz saksafoncu bir büyük ustanın, John Coltrane'in oğlu, Ravi Coltrane'di ve büyük ustanın ardından en azından o da bir başka önemli bir saksafoncu olarak onu anmamızı da sağladı. Dilerseniz onun döneminden bu genç yeteneklerle ayrılmadan yine bir başka unutulmaz saksafoncu ile biraz da havayı değiştirecek bir tanınmış parçayla, farklı tınısıyla, özellikle saksafon severlerin hemen o özel sound'uyla tanıdığı tenor saksafoncu Stan Getz'den bir Latin parça dinleyelim şimdi. Manada Carnaval isimli çalışma, ismini hatırlamasanız bile melodisini duyduğunuzda hemen hatırlayacağınız bir parça olarak geliyor radyolarınıza. Stan Getz yalnızca caz severlerin değil, aynı zamanda sosyal bir ortak yaşamın etkinliklerinin de sembolü olarak ortak değeri olabilecek kadar paylaşılmış, sevilmiş bir çalışma ve melodisini hatırlatıyor bizlere. Antonio Carlos Jobim'in en sevilen bestelerinden bir film müziği ve binlerce yoruma sahip bir parça. Bu defa Stan Getz'den radyolarınıza.

Stangets yıllar öncesinden bir yorumu getirdi. Sevgili caz severler, sadece iki parçalık zamanımız kaldığını duyuralım ve yine bir diğer günümüz caz örneği daha radyolarınıza getiriyoruz şimdi. Aslında iki diyelim ve bu haftayı da öyle kapatalım. Sizlere saksafoncuların öne çıktığı çalışmalar dinlettiysek de bu defa bir big band ortamında pek çok nefesliği bir arada dinleyeceksiniz. Albüm bir basçı albümü olarak yayınlanmış. Yani bir Dave Holland albümü. Kontrbasın en önemli isimlerinden sayılan cazın baş tacı Dave Holland'ın orta büyüklükteki topluluğuyla yaptığı bir çalışması bu albüm. Holland biliyorsunuz modern cazın en yaratıcı isimlerinden biri. 2011'de yayınladığı Pathways albümünde müthiş bir nefesli kadrosuyla kendi bestelerinden oluşan bir çalışmayı ortaya koyuyor. Davulda Nate Smith'i yanına almış ve vibrafonda ise Steve Nielsen'a yer vermiş. Geri kalan tüm nefesliciler ise yine yaman isimler. Bariton saksafonda Gary Samulyan ve trombonda ise bir diğer tecrübeli nefes Robin Eubanks yer alıyor bu kadroda. Flügelhorn'da ise Alex Piagin çok güzel bir solo ile öne çıkacak parça içinde. Basçı Holland ise Blue Jean isim parçada gerçekten cazın inci gibi işlendiği bir çalışmayı ortaya çıkaracak. Gelin dinleyelim birlikte. Dave Holland Octet huzurlarınızda. Parçaları Blue Jean.

0: Gary Smalley on the baritone saxophone. Alex Sipiagan on the flugelhorn. And of course, Steve Nelson there on the marimba and vibraphone.
1: Dave Holland kendisi de grubunu takdim ediyordu. Harikulade bir topluluğu toplamış olarak bir oktet olarak gayet keyifli besteleriyle yaratıcı cazın seçkin örneklerini seslendiriyor. Evet, bu hafta size soprano saksafon, tenor, az önce dinlediğiniz bariton saksafon, en başta bas klarnet dinlettik. Bu farklı

Norveçli bir ikili bu çalışmayı seslendiriyor olacak. Tirke Sein, bir saksafoncu ve kendi gibi Norveçli akordiyoncu Frode Halti ile daha çok avantgard işler için çalışmalarına biraz da dünyevi bir deneysel çerçeveden bakarak çalıyorlar. Her iki müzisyen de kendi kişisel albümleri dışında dinleyeceğiniz bu ortak albüm için 2008 yılında bir araya gelmişler ve tanınmış kuzeyli yapımcı Manfred Aher ile onun yapımcılığında ECM etiketli albümleri olan Yeraz'ı 10 bölümlü bir çalışma olarak kaydedip yayınlamışlar. İşte Yeraz'dan size birazdan birbirine bağlı iki bölüm dinletmeye başlayacağız ve Frode Halt'in çalışmalarına katılan Tirge Sein'in ustalıklı tenor nefesini onunla birlikte dinleyeceğiz ve onlarla da bu haftayı tamamlayacağız. Sevgili müzikseverler, dinleteceğimiz Yeraz albümü bu iki genç müzisyenin elinde bu türü sevenler için keyifli bir albümün tadını sürdürmemizi sağlıyor. Samimiyetlerini ortaya koyan her iki müzisyen de Gurdjieff gibi ustaların müziklerini de geleneksel ülke müziklerini de ustaca yorumlayabiliyorlar. Dinleyelim şimdi saksafon ve akordeon işbirliğiyle iki bölümlü parçaları Bayati ve Duduki radyolarınızda. Sizleri bu uzun keyifli çalışmayla baş başa bırakıyoruz ve gelecek bölüme kadar harikulade bir hafta sonu dileklerimizle esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın.

Caz Fora. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo'da.

Ritim bazen bir sahilden yükselir, bazen bir sokakta, bir enstrümanın ucunda hayat bulur. Brezilya'da müzik bir arka plan değil, hayatın ritmi. Bu yolculukta şarkıların hikayelerini, müziğin hafızasını ve Brezilya'nın ruhunu keşfedeceğiz. Ayşenur Şeker'in hazırladığı Ritmin Adı Brezilya her pazar saat 21'de TRT Radyo 3'te.

0: Ford.
1: Merhaba değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri, başka bir Perşembe akşamı, başka bir Forte akşamı. Ben Uğur Haspolat, yaklaşık bir saat boyunca yine rock dolu bir bölümle sizlerleyim. Jeff Tate'la başlıyoruz. Özellikle Queensryche'la üne kavuştu. Metal'in efsanevi vokalistlerinden biri, inanılmaz derecede iyi bir kafa sesi tekniği geliştirdi. Hatta 1980'lerde bu tür vokalleri temiz bir şekilde kullanma konusunda öncülerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Yükselen uzun notalar, neredeyse konuşma rahatlığında geçişlerle zaman zaman müzikal tiyatro performanslarını andırıyordu. Biz de Queensryche parçalarından birini dinleyeceğiz. Jeff Tate 5. oktavdaki sol diyeze kadar yükseliyor. Before the Storm.

Aslında Jeff Tate doğal olarak daha alt perdelerde bir sese sahip ki bu da özellikle 1980'lerdeki bir metal vokalisti için sıra dışı bir durum sayılır. Queensryche'ın ilk çalışmalarında yüksek notalara odaklanması, bunları birbirine bağlayabilmesi onu hayranların gözünde bir tenor olarak resmetti ama yıllar geçtikçe grubun çalışmalarına yavaş yavaş kendi doğal bariton tınısını daha çok dahil etmeye başladı. Sırayı Angra alıyor. Brezilyalı power metal grubunun 5. albümü Temple of Shadows. 2004 tarihli bu albüm bir konsept üzerinden ilerler. Albümdeki bazı parçalarda konuk vokalistler de yer alır. Bu isimler vokalleri grubun o zamanki vokalisti Edu Falaschi ile paylaşır. Şimdi Edu Falaschi'ye biraz bakarsak, Brezilya'da zaten kendisini kanıtlamış bir vokalist. Erken dönemlerinde Ronnie James Dio, Bruce Dickinson gibi ustalardan etkilendiğini görebiliriz. O zamanlar onlar gibi büyük ölçüde daha yüksek perdelerde sesini onlara benzer bir metal vokaliyle kullanan bir vokalist duyuyoruz. Yıllar içinde yavaş yavaş kendisine has melodik bir ses oluşturdu ve bu da onun çok işine yaradı. Onun düşük perdelere de ulaşabilen bir tenor olduğunu söyleyebiliriz. Bu parçadaki ana vokalleri Kai Hansen'la paylaşıyor. The Temple of Hate.

5. Angra albümü Temple of Shadows 2004 yılında kaydedilip yayımlandı. Grubun vokalisti Edu Falaschi, bunun öncesinde 2003'te reflünün sesine zarar verdiğini fark etmeye başlamıştı ki evet, vokal kalitesi de giderek düştü. Buna rağmen Edu iyileşmeyi ve sahnelere güçlü bir şekilde dönmeyi de başardı. Onun vokalleri Kai Hansen'la paylaştığı bir çalışma The Temple of Hate radyonuzdaydı.

1970'lerin sonundaki, 80'lerin başındaki ticari başarıyı yakalayamamıştı AC/DC ama 90'lı yıllarda da büyük ilgi gören bir gruptu. Hep dünyanın en çok ilgi gören konser gruplarından biri oldu. 1995'e gittik ve grubun 13. stüdyo albümü Ballbreaker'ın açılış parçası Hard as a Rock radyonuzdaydı. Ballbreaker'ın prodüktörlüğünü Rick Rubin üstlendi. AC/DC'nin kariyerindeki en iyi eleştirilerden bazılarını bu albüm almıştır. Albüm Amerika listelerine 4. sıradan girdi ve ilk 6 ayında 1 milyondan fazla kopya sattı. 2000 yılının başlarında çıkan Stiff Upper Lip albümü de benzer bir başarıyı yakalayacaktı. Yan kardeşlerden abi George Harry Wendy ile birlikte grubun ilk albümünün prodüktörlüğünü üstlenmişti. Bu albümde yine iş başındaydı. Bu kez o kadar belirgin, güçlü gitar motifleri yoktu. Daha çok sesin dokusuna odaklanılmıştı. Albüme ismini veren şarkı da klasikler arasına pek taşıyamadı kendisini ama birçok AC/DC şarkısı gibi iyi bir şarkıydı.

Stiff Upper Lip'ten sonraki yıl 2001'de AC/DC büyük bir plak şirketiyle çok albümlü bir anlaşma imzaladı. Bu süreçte de pek çok albüm yeniden basıldı. Birçok video diski piyasaya sürüldü. Grup 2008'de stüdyoya geri döndü ve yepyeni şarkılardan oluşan Black Eyes albümünü kaydetti. AC/DC'nin arka arkaya gelen stüdyo albümlerine bakarsak bunlar arasında en uzun ara oldu. Bu 8 yıllık ara Malcolm Young'ın da yer aldığı son stüdyo albümünün açılış parçası Rock'n'Roll Train radyonuzdaydı. Çok güçlü bir sesle devam edeceğiz. Jim Morrison sözlerini bazen konuşur gibi şarkılara serpiştirdi. Bazen hırıltılı bir gırtlakla ham bir yoğunluk sundu. Bazen de çığlıklarıyla raydan çıktı ama her notaya bir duygu yükledi veya bazen bilerek o duyguları eksiltti. Aslında tüm bu karşıtlıklar onun anlatıdaki karakterleri ortaya çıkarmak için yarattığı stillerdi. Alçak perdelere indiğinde dingin bir tür şiirsellik yakaladı.

Gırtlağına yüklendiğinde notalar ham bir sertlik kazandı, duygusal bir baskı yarattı, bazen de müziğin tutkusuyla kendisini kaybetti. Onun hem alçak hem yüksek perdelerde dolaşan renkli örneklerinden biri Van Morrison şarkısını The Doors versiyonuyla dinliyoruz. Gloria.

Jim Morrison'ın yaşam tarzı hayatının sonlarına doğru sesinde de belli etkiler bırakacaktı ama şarkı söylemeye yönelik neredeyse edebi bir yaklaşımının olması zaten dinleyiciler arasında çok özel bir yer bulmuştu. 27 yaşında sona eren hayatı elbette çok daha kısa müzik yaşamına rağmen onun sesi rock and roll tarihinin ayrılmaz bir parçası ve bu müzik türünün bir sanat formu olarak görülmesinin de mimarlarından biri Jim Morrison, grubu The Doors'la kaydettiği Van Morrison şarkısı Gloria'yı dinledik. Çok daha uzun bir Iron Butterfly parçasıyla baş başa bırakacağım sizi. Bu kez de Doug Engle vokallerini dinleyeceğiz ama In a Gadda Da Vida bundan çok daha fazlası tabii. Grubun 1968 tarihli ikinci albümüne ismini veren çalışma albümün ikinci yüzünün tamamını kaplıyordu. Sözleri sadece parçanın başında ve sonunda duyacağız. Yani vokalleri haliyle. Onun dışında sözsüz bölümler çok daha uzun. Şarkının ortasında Ron Bushy'nin 2,5 dakikalık davul solosu yer alıyor mesela. Doug Engle'ın bariton vokalleri de tıpkı Jim Morrison gibi onları farklı bir ruha taşıyordu.

Iron Butterfly parçayı ikinci albümüne kadar kaydetmemişti ama aslında grubun ilk günlerinde yazılmış bir parça. Grubun davulcusu Ron Bushy, orglarda ve vokallerde duyduğumuz Doug Engle'ın şarkıyı pek kendisinde olmadığı bir akşam yazdığı

söyler, sözleri bile kendisi yazamayacak durumda. O yüzden run kağıda geçiriyor sözleri onun için. Ama Doug o kadar geveliyor ki bu kelimeleri, in the Garden of Eden olması gereken kısmı in a Garden of Eden şeklinde duyuyor Ron Bushy. Şarkının, hatta albümün ismi de böyle oluyor. Biz de psikedelik rock sularında yüzen, birçok türe yayılan bu Iron Butterfly çalışmasını dinledik. Bizi bölümün sonlarına taşıdı. Metallica ile bitiriyoruz. Hurdy-Gurdy'nin peşini hiç bırakmadığı şarkıya hatalar, dile getirilen pişmanlıklar ve özürler dolmuş. Low Man's Lyric perdeyi kapatacak. Ben Uğur Has Polat. Başka bir Forte'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, rock dolu kalın. 1, 2, 3,

Dört dörtlük dans programından herkese merhaba, TRT Radyo 3'tesiniz. Ben Barış Belgiten. Bu haftanın açılışı Bill Withers'tan geliyor. Büyük klasiği Ruby Lee'nin Lovers tarafından yapılan düzenlemesini dinliyoruz. Keyif dolu bir saat diliyorum herkese.

Önce Jisco Does We Wear The Mask ve hemen ardından sete giriş yapan plak ise bir promo. Lager Lego'dan plağın B1 tarafını dinliyoruz. Az sonra dev bir klasik radyonuzda olacak.

Sırasıyla Sasha Kinzakov, Keep Me, sonrasında ise Supernova, Our Paradise radyonuzdaydı. David, The Gates of Babylon ile haftanın kapanışını yapıyoruz. Haftaya Perşembe 21'de TRT Radyo 3'te görüşünceye kadar ben Barış Berk'ten esenlikler diliyorum.

0: saat 22.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tiani ile Ankara'da bir araya geldi. Afrika halklarının kara gün dostuyuz dedi. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Afrikalı dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu söyledi. Nijer Cumhurbaşkanı da terörle mücadelede Türk savunma sanayi ürünleriyle istikrara kavuştuklarını belirtti. Türkiye'ye ve Erdoğan'a destekleri için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz dedi. Türkiye'nin hedeflerine adım adım ilerlediğinin altını çizdi. Ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarı elde etmek durumundayız ifadesini kullandı. Yılmaz, Koç topluluğu 100. yılı töreninde konuştu. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu görevlileri 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Söz konusu hafta boyunca zirveye katılanların konakladığı otel ve civarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ATO Kongre ve Sergi Merkezi'nin bulunduğu bölgede sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, konser, eğlence ve benzeri etkinlikler de yapılmayacak. CHP Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Özgür Özel döneminde alınan disipline sevk, ihraç ve yaptırım kararlarının iptali için Merkez Yönetim Kurulu'na yazı yazıldı. Yapılan seçimde Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na oy çokluğuyla İzmir Milletvekili Mahir Polat seçildi. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde hız kazanan silahlanma faaliyetleriyle bölgedeki askeri girişimlerini yakından takip ettiklerini bildirdi. Bölgemizin ihtiyacı olan silahlanma yarışı yerine diyalog ortamının güçlendirilmesidir denildi. Haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu da gündemdeydi. İsrail'in Lübnan'da işgali genişletmesine ve Mescid-i Aksa'daki provokatif eylemlerine tepki gösterildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ta etkili olan aşırı yağışla ilgili açıklamalarda bulundu. Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Bakan Çiftçi, "Devletimiz güçlü, yaraları en kısa sürede saracağız." dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşa yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Kampanyayla 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak konutlarda en düşük taksit seçeneği aylık 18 bin lira olacak. Satışlara 15 Haziran'dan itibaren başlanacak. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Erbil'de temaslarda bulundu. Başbakan Mesrur Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri

0: ile görüşen İnan, Irak Türkmen Cephesi'nin Erbil il teşkilatını ziyaret etti. Görüşmelerin merkezinde ikili ilişkiler, hükümet kurma süreci ve Türkmenlerin Irak'taki temsili yer aldı. Kerkük'ün Türkmen Valisi Mehmet Seman Ağa Türkiye'de temaslarda bulundu. Mehmet Seman Ağa Ankara ziyaretinde bir de panele katıldı. Panelde Türkiye'nin Türkmenlere her zaman verdiği desteği vurguladı. Türkmenler mağdur olduğunda Türkiye onların haklarını savunuyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini, Tahran'ın anlaşmayı imzalamaya yakın olduğunu savundu. Müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşebileceğini işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise ABD ile iletişimi sürdüğünü ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Spor. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 5. hafta maçları oynanacak. A milli takımımız yarın Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Karaman hariç, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklığı şöyle: Ankara 14, İstanbul 19, Bursa 18, Ordu 16, Konya 17, Mardin 20, Muğla 14, Van 10 ve Hakkari 13 derece. Haberleri dinlediniz.

0: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.
1: Seslerin izindeki yeni yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben Elif Karahan Toker. Bu hafta bizlere vokalindeki samimiyet, bas gitarındaki zarafet ve şarkılarındaki gündelik hayatın şiirselliğiyle Canterbury sahnesinin en karakteristik figürlerinden biri olan Richard Sinclair eşlik edecek. Hazırsanız bu eşsiz müzisyenle birlikte progressive rock'ın gri ve pembe dünyasında pastoral bir yolculuğa çıkıyoruz.

Açılış tahmin edebileceğiniz üzere Richard Sinclair'ın hem kurucu üyelerinden biri olduğu hem de pastoral vokal tonuyla melodik bas yürüyüşleri sayesinde rengini verdiği Caravan'a aitti. Gruba Canterbury ruhunun en saf örneklerinden biri olan 1971 tarihli In the Land of Grey and Pink albümünün isim parçasıyla konuk olduk. Sonrasındaysa zamanı biraz daha geriye, üyeleri arasında Soft Machine ve Caravan gibi grupların kurucularını barındırmasıyla Canterbury sahnesinin başlangıcı olarak kabul edilen The Wild Flowers'a doğru sarıyoruz. Grubun psychedelic tarzının başarılı bir örneği olan Memories şimdi sizlerle.

Saksafon ustası Mel Collins'in izinden giderken Richard Sinclair'la birlikte bir başka önemli progresif topluluk olan Camel'ın bir döneminin yapı taşları arasında yer aldıklarından bahsedip Rain Dances albümüne konuk olmuştuk. Bir sonraki çalışmaları Breathless'ta da bu ikili Andy Latimer ve Peter Bardens'a eşlik ediyordu. Şimdi bu albümün isim parçasına doğru yol alıyoruz.

Gılgamış ve National Health gibi gruplarda yer almış olan yetenekli klavyeci Alan Govan için lösemi teşhisi konulduğunda Canterbury sahnesinin önemli üç ismi Phil Miller, Trevor Tompkins ve Richard Sinclair onunla son kez bir araya gelip Before a Word is Said albümünü kaydetmişti. 1982 tarihli bu albümün isim parçası adeta Govan'ın kendi için yazdığı bir ağıt niteliğindeydi.

Sıradaki durağımızda bu sefer Richard Sinclair'dan bir saygı ifadesine tanıklık ediyoruz. Genesis parçalarını icra etmek için pek çok değerli müzisyen ve grubun bir araya geldiği Supper's Ready albümünde Sinclair'da yer almış ve For Absent Friends parçasına zarif vokali ve melodik bas yürüyüşleriyle hem samimi hem de hüzünlü bir atmosfer katmıştı.

Richard Sinclair'ın izinde yine ne yazık ki aramızdan ayrılmış olan bir başka önemli Canterbury sahnesi müzisyene konuk oluyoruz. Hatfield and the North, National Health ve Gong gibi değerli gruplarda yer almış usta davulcu Pip Pyle'ın bol konuklu albümü Seven Year Each'in açılışındaki Seven Sisters'da Sinclair bizi yine vokaliyle karşılıyor.

Adını doğduğu kentten alan Canterbury sahnesi, yıllar içerisinde dünyanın farklı ülkelerinden grupları da etkisi altına almayı başarmıştı. Şimdi bu etkinin izinde Norveç'e doğru yol alıyoruz. Türün kayda değer temsilcilerinden biri haline gelen Panzer Papa, 2006 tarihli albümünde yer alan Winter Wake parçasında bir saygı göstergesi olarak Richard Sinclair'i konuk almıştı.

Canterbury'nin etkisinde dünyanın farklı köşelerine yaptığımız yolculukta bir diğer önemli durağımız da İspanya oluyor. Son dönemde bu türün önemli icracılarından biri olan Amoeba Split topluluğu da 2024 yılında Richard Sinclair'ın sesi ve gitarıyla konuk olduğu iki parçalık bir kısa albüm kaydetmişti. Bu parçalardan Almost Cloudless şimdi sizlerle.

Son durağımızda konuk olacağımız Hatfield and the North, Richard Sinclair ve Pip Pyle'ın yanı sıra National Health grubundan Dave Stewart ve Phil Miller'ın yer aldığı bir Canterbury süper grubu. Kendi adlarını taşıyan ilk albümlerinden Son of There's No Place Like Homerton sizi yine türün bilindik, mizahi ve sofistike dünyasına davet ediyor.

0: Richard Sinclair'ın pastoral bir atmosfer yaratan seslerinin izindeki bu yolculuğun sonuna geldik. Kendine özgü bas yürüyüşleriyle ve vokalinden farklı örneklerle Sinclair, Canterbury ruhunu bizlere yansıttı. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağstan. Gelecek hafta başka bir usta müzisyenle seslerin izini sürmeye devam edeceğimiz programda buluşuncaya dek müzikle kalın.
1: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.

TRT Radyo 3'ten iyi akşamlar. Bir hafta daha geride kaldı ve Gri Ses'te bir kez daha birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi Aldim Eola Maratonu'nda geçtiğimiz hafta sanatçının Pursuit of Radical Rhapsody başlıklı albümünü sunmaya başlamıştık. Bu hafta da aynı albümü dinlemeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aldim Eola'nın artık La Melodia'daki kadrodan farklı olan ve akordeon vokalde Fausta Beccalossi, gitarda Kevin Sedlicki, kontrbasta Victor Miranda, davulda Peter Casas ve vurmalı çalgılarla Gambi Ortiz'den oluşan World Symphonia Ensemble ile gerçekleştirdiği ve aralarında Charlie Hayden, Peter Erskine ve Gonzalo Rubalcaba'nın da bulunduğu konuk sanatçıların yanı sıra 3 keman, 1 viola ve 1 cello'dan oluşan bir yaylı sazlar grubunun katkıda bulunduğu 2011 yapımı çalışmadan bu hafta dinleyeceğimiz ilk parçalar Brave New World, Full Frontal Contrapuntal ve Paramus Lullaby.

TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Aldi Meola'nın akordiyon ve vokalle Fausto Beccalossi, gitarda Kevin Seddiki, kontrbasta Victor Branda, davulda Peter Casas ve vurmalı çalgılarla Gambi Ortiz'den oluşan World Symphony Ensemble'la gerçekleştirdiği ve aralarında Charlie Hayden, Peter Erskine ve Gonzalo Rubalcaba'nın da bulunduğu konuk sanatçıların yanı sıra 3 keman, 1 viola ve 1 cello'dan oluşan bir yaylı sazlar grubunun katkıda bulunduğu Pursuit of Radical Rhapsody başlıklı çalışmasını dinlemeye devam ediyoruz. 2011 yapımı albümden bu hafta dinleyeceğimiz son parçalar That Way Before, Fireflies, Destination Gonzalo ve Siberiana.

Siberiana maraton konuğumuz Aldi Meola'nın Pursuit of Radical Rhapsody başlıklı çalışmasından bu hafta sunduğumuz son parçaydı. Ancak gri sesini sona ermiş değil ve sırada ünlü gitaristin geçen haftalarda tamamını sunduğumuz La Melodia başlıklı çalışması var. 2008 yapımı bu albümden sunacağımız parçalarsa Double Concerto ve Turquoise. Ardından aynı albümden No Poto Reposare ile sizlere veda edeceğiz.

0: TRT Radyo 3'te maraton konuğumuz Aldi Meola'nın Pursuit of Radical Rhapsody başlıklı 2011 yapımı albümünü sanatçının La Melodia adlı çalışması eşliğinde dinlediğimiz bir gri sesin daha sonuna geldik. Ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Ersoy Haktanır, gelecek hafta aynı gün, aynı saatte tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Gri ses.

coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçelik.

Gece ve Müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

TRT Ankara Radyosu yapımı Sibirya'dan Karpatlara adlı programımızda Rusya, Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Asya klasik müzik bestecilerini birlikte keşfediyoruz. Volkan Koray Aytürk'ün hazırlayıp sunduğu Sibirya'dan Karpatlara her cumartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

bir yerden duymuştun dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Estonyalı besteci Ester Magi'nin orkestra için Bukolik başlıklı eserini ve Clara Schumann'ın 1846 yılında bestelediği Opus 17 Sol Minör Piyanolu Triosunu dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne 19. yüzyılın İngiliz bestecisi Arthur Sullivan'ın In Memoriam başlıklı Do Majör Uvertürü ile başlıyoruz. Richard Hickox yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Arthur Sullivan'ın In Memoriam başlıklı Do majör uvertürünü Richard Hickox yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Franz Liszt'in Löse Himmel Meine Seele başlıklı Lied'inin solo piyano yorumuyla devam ediyoruz. Sylvain Dufin seslendiriyor.

Franz Liszt'in Löse Himmel Meine Seele başlıklı liedinin solo piyano düzenlemesini Sylvain Dauphin yorumladı. Sırada Rönesans döneminden Thomas Morley'e ve ardından dinleyeceğiniz Edward Elgar'a ait iki eser var. Gabriele Consort topluluğu seslendiriyor.

Gabrieli Consort, Thomas Morley'e ve Edward Elgar'a ait iki eser seslendirdi. 17. yüzyılın İngiliz bestecilerinden Charles Everson'ın Domenico Scarlatti'nin eserlerini temel alarak yaylılar ve sürekli bas için yazdığı 2 numaralı Concerto Grosso ile devam ediyoruz.

İngiliz besteci Charles Everson'ın sol majör 2 numaralı konçerto grossosunu Gene Lamann yönetimindeki Tafel Müzik Barok Orkestrası'ndan dinlediniz. 2021 yılında hayata veda eden Estonyalı besteci Ester Magi'nin orkestra için Bukolik başlıklı eseri var sırada.

Estonya'nın başarılı kadın bestecilerinden Ester Magi'nin Bukolik başlıklı eserini Arvo Volmer yönetimindeki Estonya Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Klasik dönem bestecisi Marian Martinez'in Calvario'nun Aziz Elenası adlı oratoryosundan iki aryayla devam ediyor.

BC Konser Orkestrası eşliğinde sahne alan soprano Ilona Domnich, Marian Martinez'e ait Calvario'nun Aziz Elenası adlı oratoryodan iki arya seslendirdi. Frank Bridgen, 1911 yılında kaleme aldığı Deniz adlı orkestra süiti var sırada. BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Deniz besteci Frank Bridgin, 1911 tarihli Deniz adlı orkestra süitini BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Clara Schumann'ın en iyi eserlerinden biri olan 1846 tarihli Opus 17 Sol Minör Piyanolu Triosu'yla sona eriyor.

Clara Schumann'ın Opus 17 Sol Minör Piyanolu Triosunu, kemanda Eva Zurbrück, celloda Angela Schwartz ve piyanoda Erika Radermacher seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1965 yılında kurulan İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'nın 11 Eylül 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Pekka Kuusisto yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, 1980 doğumlu Amerikalı piyanist Jonathan Biss. Konser programında yer alan ilk yapıt, Metropolitan Opera Evi'nden eser siparişi alan iki kadın besteciden biri olan Missy Mazzoli'ye ait. Bestecinin 2010